0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadele sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malul vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi Trump. İki yol var, bence bu daha akıllıca olan ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Husi'lere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Spor. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

Günaydın Sabahın Namesi'nin güzel kalpli dinleyenleri, günaydın Sabahın Namesi ailesi. Gününüz aydın, gönlünüz ferah, eviniz bereketli, ömrünüz neşeli olsun. Her birinizi selamlıyoruz, kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bazı buluşmaların davete ihtiyacı yoktur. Günü yolunu zaten bilir. Her cumartesi sabahı olduğu gibi bugün de nice radyonun düğmesi aynı sevgiyle TRT Name'yi çevirdi. Çünkü bazı sesler alışkanlık değil, gönül arkadaşlığı olur. Aynı eserlerde buluşur, aynı duygularda selamlaşır, birbirini hiç görmeden tanır, sever. Sizinle bizim hikayemiz de böyle. İşte bu sabah da o güzel dostluğun, o kıymetli beraberliğin sevincini yaşıyoruz. Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz. Sesimizi gönlüne, evine misafir eden güzel kalpli dinleyenlerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz yerindedir inşallah. Mesajlarınızda, halinizi, hatırınızı da bizimle paylaşın lütfen. Sizlerden haber almak, iyi olduğunuzu bilmek isteriz. Bu bizi mutlu eder. Sizlerle hiç karşılaşmadık, hiç el sıkışmadık, kucaklaşmadık. Ama insan yalnızca yüzünü gördüklerini değil, gönlüne dokunanları da tanır. Yıllardır mesajlarınızdan, selamlarınızdan, paylaştığınız satırlardan sizi tanıyor, gönlünüzün güzelliğini biliyoruz. İşte bu yüzden aramızdaki bağ bir dinleyiciyle bir radyo programının ötesinde içten bir tanışıklığın, samimi bir yakınlığın değerini taşıyor. Sizce de böyle değil mi? İnsanı insana, gönlü gönle yaklaştıran en değerli bağlardan biri de hatırlanmak, hatırlamak. Derler ki, insan gönlünde iz bırakanı unutmaz.

Bazı insanlar yaşadıkları çağın değil, bıraktıkları izlerin insanıdır. Sanatçılar da böyledir. Onlar gittikten sonra eserleri bizimle konuşmaya devam eder. Onlar alkış bittiğinde de yaşamaya devam ederler. Bir söz vardır. Vefa sadece Fatih'te bir semt adı değildir. TRT Name'nin namelerinde vefa unutmamaktır. Hatırlamaktır, hatırlamaktır. Ve sabahın namesi olarak biz de Türk sanat müziğine iz bırakan kıymetli sanatçılarımızı unutmamayı, onları eserleriyle, sevgiyle yaşatmayı vefanın en güzel ifadesi olarak görüyoruz. Üç kıymetli isimden üç güzel şarkı dinledik. Sevim Tuna'nın sesinden, Bir Bakışın Baktın.

Kalbimi yaktın, Semahat Özden Ses'in yorumuyla her mevsim içimden gelir geçersin ve devlet sanatçımız İnci Çayırı'nın sesinden mevsimler ayrıdır, çiçekler başka. TRT'name'de vefa unutmamaktır dedik, hatırlamaktır dedik, hatırlatmaktır dedik. Temmuz ayı içerisinde vefat yıl dönümleri bulunan Sevim Tuna, Semahat Özenses, devlet sanatçımız İnci Çayırlı. Üçü de ömürlerini Türk sanat müziğine adamış, yorumlarıyla, besteleriyle ve geride bıraktıkları birbirinden kıymetli eserlerle sanat hayatımıza silinmeyecek izler bırakmış değerli sanatçılarımız. Bizler de Temmuz ayının bu son günlerinde sabahın namesine onların aziz hatıralarını yad ederek başlamak, seslerini bir kez daha sizlerle buluşturmak istedik. Sanatçılarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Biz kocaman bir aileyiz biliyorsunuz. Sabahın namesi ailesi derken aslında hiç de abartmıyoruz. Çünkü dinleyenlerimiz arasında öyle güzel bir dostluk, öyle güzel bir muhabbet var ki birbirinize eserler armağan ediyorsunuz, birbirinizin halini hatırını soruyor. Yine birbirinizin özel günlerini de zor günlerini de unutmuyorsunuz. İşte bütün bunlar bizi kocaman ve güzel bir aile yapıyor. Bir de Türk sanat müziğine gösterdiğiniz ilgi, eserler hakkındaki bilgi ve birikiminiz var. Bu büyük sanata duyduğunuz sevgi bizler için ayrıca büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Böylesine hatırşinas, böylesine zarif gönüllerle her cumartesi sabahı buluşabilmek bizim için gerçekten çok büyük mutluluk, çok büyük gurur. İyi ki varsınız, hep var olun, bizimle olun. Mesajlarınız her zaman olduğu gibi daha canlı yayınımız başlamadan bize geliyor. Çok teşekkür ederiz. TRT'name'nin sosyal medya hesaplarından bize yazın. Sizin isimlerinizi, mesajlarınızı görmek, yayında okumak için heyecanlanıyoruz. TRT'name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarından bize yazabilirsiniz. Biliyorsunuz sabahın namesini cumartesi günleri Elif Balcı sizin için hazırlıyor. Bugün teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç ve mikrofonda spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Sizlere gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. İki eser peş peşe dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Nihansın Dide'den Ey Mesinazım ve İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider.

Türk Sanat Müziği'nin sevilen iki klasik eserini dinledik. Serdar Kaşıkçıların yorumuyla Nihans'ın Dide'den Ey İlmesti Nazım. Ardından da Tuğçe Pala ve Alparslan'ın birlikte seslendirdiği İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider. Bence bir eserin klasikleşmesi eskidiği anlamına gelmiyor. Tam tersine her nesilde yeniden karşılık bulabilmesi demek. Bu iki güzel eser de bunun en güzel örneklerinden. TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya devam edin. Program bittikten sonra bile mesajlarınızı ve yorumlarınızı tek tek okuyor. Fırsat buldukça da cevap vermeye çalışıyoruz. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarına dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Bu arada programımıza gösterdiğiniz teveccühünüz için sizlere teşekkür ederiz. Güzel yorumlar alıyoruz sizden ama üzüldüğümüz şey şu ki programımız süresi sizden gelen tüm mesajları okumaya yetmiyor. Bu yüzden bugün biraz daha erken başlayacağız mesajlarınızı okumaya. Program boyunca çok mesaj okuyacağız. İsteklerini yerine getirmeye çalışacağız sizin. Biz mümkün olduğunca çok mesajı ve isteği yayına taşımaya çalışıyoruz. Çünkü her mesaj bizim için çok kıymetli ama ne yazık ki ismini ya da isteğini paylaşamadığımız dinleyenlerimiz oluyor. Sizler bu durumu yüce gönlünüzle anlayışla, görgü hoşgörüyle karşılıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi güzel eserler yine peş peşe gelecek sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Fatma Nurten Demirkol'un o güzel sesinden neşeli bir eser Kalenin Burcu Muyan'ı dinleyeceğiz. Ardından 2021 yılında aramızdan ayrılan TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Orhan Saygıcı'nın yorumuyla Tel Tel Taradım Zülfünü gelecek.

Klasik Türk sanat müziğini seven dinleyenlerimiz çok, hatta bazı dinleyenlerimiz tam anlamıyla klasikçidir. Biz de klasik Türk müziğini ayrı bir yerde tutuyoruz. Gerçekten çok ince bir zevktir. Ve mesajlarımıza başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. İhsan Demircioğlu, günaydın Ankara Yeni Mahalle'den. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna da selamlar. Bu programı çok beğeniyorum. Emeğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz sabahın namesi. Kıymetli ekip, safalar getirdiniz, güzel bir gün olsun. Dostlarıma günaydın diyorum ve sıradaki esere talip olmak istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler diyorlar. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın.

Birazdan istek bölümümüz başlayacak. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarından dinlemek istediğiniz istek eserlerinizi bize yazın. Programımızın son 2 saatinde istek eserlerimize yer veriyoruz. Böylece programımızın son 2 saatinin akışını siz belirlemiş oluyorsunuz. Sevdiklerinize bir şarkı armağan etmenin değeri paha biçilemez. Çünkü bunun bir bedeli, bir ölçüsü yok. O yüzden paha biçilemez. Düşünsenize, sevdiklerinize aslında sadece bir şarkı armağan etmiyorsunuz. Bir sanat eserini armağan ediyorsunuz. Bizce dünyada verilebilecek ve alınabilecek en güzel hediyelerden biri. İşte bu yüzden programımızın istek bölümü bizim için çok anlamlı. Bu güzel armağanların sizlerden çıkıp TRT Name frekansından sevdiklerinize ulaşmasına vesile olmak da bizim için ayrı bir mutluluk.

Meslek bölümümüz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bu bölüme Zonguldak Çarcuma'dan yıllardır TRT radyolarını ilgiyle takip eden, mesajları ve istekleriyle programlarımıza değer katan kıymetli dinleyicimiz Saffet Bilir Bey'in isteğiyle başlıyoruz. Böyle güzel bir ilgiyle bizi takip ettikleri için Saffet Bey'e gönülden teşekkür ediyoruz. Saffet Bey'in istek eseri Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer makamındaki güzel eseri Batan Gün Kan'a benziyor. Bu eseri kıymetli eşi Nazikar Hanım'a, oğlu İlker Bey'e, gelini Çiğdem Hanım'a, biricik torunu Başar'a, dostları Ayhan Aşkın, Şevki Şahinoğlu, Gülten Duran ve Kemal Kurtbay'a armağan ediyor. Sonraki istek eserimiz ise hafta başı Kamuran Korçiğit'ten geldi. Bizden istediği eser Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok. Keyifli dinlemeler.

Mesajlarınızla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Sırdaki eser Şevki Şahinoğlu ve Hasan İlhan hocalarım için gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu bizi Denizli'den dinliyor, iyi yayınlar diliyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlarını göndermiş, sağlıklı günler diliyor bize. Teşekkür ediyoruz. Fikri Aksoy günaydın, serin ve kapalı bir Erbağ'dan. Herkese merhaba, yayında ve yamımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca TRTname dostlarımızla birlikte gönül dolusu sevgiler, saygılar diyor. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyorlar. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden sevgili eşi Cevriye Hanım'a armağan ediyor. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dilemiş bize, Ayaş Yumurtalık'tan bizi dinliyor. Semra Şen Arsuz'dan sevgilerini gönderiyor ve kolaylıklar diliyor. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur günaydın demişler. TRTname dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor. Güzel bir gün olsun demişler. Meleğim Gonca Gülüm'e, kıymetli dostum Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekdereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara ve sizi dinleyen herkese ve ekibinize armağan etmek istiyorum demişler. Sevgili Oğuz Onur, sevip de kavuşamayanlara notunu eklemiş mesajına. Bazı duyguların tarifi zor, onları en iyi şarkılar anlatır. Bu eserde aşkları kalplerinde kalan dinleyenlerimiz varsa onlara armağan edilmiş olsun. Yaşar Güvenir'in güftesi ve bestesi Hasan Eylen'in yorumuyla Çaresizim Çaresiz, Oğuz Onur'a teşekkür ediyoruz. Ardından Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor, güzel bir eser seçmiş. Bugün gelecek misafirlerine ve dinleyen herkese armağan ediyormuş. Sayın Hamisi Aracı'ya teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser Hicaz makamından. Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin. Belgin Erol Gündoğdu'nun yorumuyla Sabahın Namesinde.

Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun. Alanya'dan selamlar diyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Süheyla Hanım'a, oğlu Emre'ye, gelini Özge ve torunu Mavi Özceylan'a armağan ediyor. TRTname dinleyenler için de kolaylıklar diliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Başkentte şu sıralar oldukça etkili bir yağış yağmuru var. Hava serinledi. Yağış zaman zaman şiddetini artırıyor. Bu nedenle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşanabildiğine dair bilgiler de geliyor. Yine bazı dinleyenlerimizden de yayınlarımızın zaman zaman kesintili ulaştığı yönünde mesajlar alıyoruz. Bunun da büyük ölçüde olumsuz hava şartlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İlgili ekiplerimiz konuyla yakından ilgileniyor. Yağmur berekettir, serinliktir. Yeter ki herhangi bir olumsuzluğa neden olmasın. Birazdan saat 8.30'da da yurt genelindeki hava durumunu sizinle ayrıntılı olarak paylaşacağız. TRTname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Nurset Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. İyi yayınlar dilemişler. Resim, ritim ve koro arkadaşlarım için yağmurlu bir günden saygılar, selamlar gönderiyorum diyor. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den torunu Aris için eserler istiyor. Fahri Özdemir, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Sıradaki eser eşim postacı Fadime Hanım'a armağan olsun diyor. İsmail Yetişken, Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. TRTname dinleyen herkese eserler armağan olsun demiş. Bolu'dan Polat Bey selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Herkese günaydın diyor. Bir Masal Sanki Dünya dizeleriyle başlayan Nihavent bir eser istemiş kendisi. Ekibimize, TRTname dinleyen herkese Fatma ve Ahmet Kamil Karabeyoğlu çiftini armağan ediyor. Namelerin büyüsüyle şen ve mutlu kalın demişler. Sevmenin içtenliğini taşıyan güzel bir Nihavent eser. Ayta Çergen'in sesinden Bir Masal Sanki Dünyam Sen Bahar'dan Özümsün dinleyeceğiz. Muharrem Yalçın, günaydın sabahın namesi, gününüz aydın olsun, harika bir hafta sonu olsun. Sizinle güne başlamak harika diyor. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız demişler. Sizi hasretle özlemle dinliyorum, sevgilerimi gönderiyorum diyorlar. Ekibimize ve TRTname dinleyen herkese armağan etmişler Tekirdağ Körfez Liman'dan. Muharrem Bey, siz yazdıysanız artık biliyoruz ki mutlaka bir Hüseyin Soysal bestesi istemişsinizdir. Bugün de isteğiniz yerine yine Hüseyin Soysal'ın sizin de çok sevdiğinizi düşündüğümüz güzel bir bestesini seçtik. Bu güzel eser hem size hem de şu an sabahın namesini dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Mehsem Özşimşir'in yorumuyla, mektuplar yazarım dudak bükersin.

Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor, hayırlı sabahlar dilemiş. Sıradaki eseri aileme ve TRTname dostlarıma size armağan ediyorum. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan selamlarını gönderiyor.

0: TRT Name dostlarına armağan ediyor eserleri İbrahim Yıldırım Hatay 4 Yol'dan selamlarını saygılarını gönderiyor.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Konya 22, İstanbul ve Samsun 25, Bursa ve Kocaeli 23, İzmir, Aydın ve Adana 32, Antalya ve Hatay 29, Kayseri, Sivas, Trabzon 28, Erzurum 30, Van ve Gaziantep 31, Diyarbakır 37 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometreleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yön ve kontrollü olarak düzenleniyor. Muş Bulanık Yolu'nun 57 ile 67. kilometreleri arası Kümbet ve 3 yol kavşakları mevki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak bu kesimde ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanıyor. Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler diyor. TRT Name dostlarına çok kıymetli ekibe armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyor. Sayın Hasip Uygun'a sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bazı eserler bestecisinin sesiyle bambaşka bir anlam kazanır. Güftesi de bestesi de Zeki Müren'e ait bu zarif eser elbette yine onun eşsiz yorumuyla gelecek. Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık diyecek. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Tavşanlı halkına ve TRT Name dinleyenlere armağan ediyor. Bazı eserlerin adı bile başlı başına bir duygu anlatır. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum da onlardan biri. Sevginin en güzel ifadesi bazen uzun cümlelerde değil, bir çift gözde saklı. Böylesi anlamlı bir eseri bizimle buluşturan kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyor. Gönül dünyasının bu güzel inceliğini paylaştığı için ayrıca selamlarımızı iletiyoruz. Mustafa Sağ Yaşar'ın yorumuyla Muzaffer İlkar'ın güftesi ve bestesi Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum.

İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ve TRTname sayfa dostlarıma, ayrıca eşim Bilge ve kızım Özge Nur'a armağan etmek istiyorum. Güzel bir gün dilerim demişler. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Ekibe, aileme ve tüm TRTname dostlarıma armağan ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum diyorlar. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlarını gönderiyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den sevgilerini gönderiyor. Müziksever herkese armağan olsun diyor. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan cumartesi sabahından selamlar, sevgiler diyor. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre'ye, ekibimize ve radyo dinleyen herkese armağan olsun eserler demişler. Türk Sanat Müziğine sesiyle, yorumuyla Türk sanat müziğine damgasını vuran Muazzez Abacı'nın her yorumu ayrı bir kıymet. Nice esere ruh veren, kuşakları aynı namide buluşturan bu büyük sanatçımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Erol Sayan'ın bestesi, Necla Gürer'in güftesi, seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Muazzez Abacı'nın eşsiz yorumuyla sabahın namesinde olacak. Semra Şen ve sevgilerini, selamlarını göndermiş. Güzel bir eser seçmişler. Elbette Semra Hanım, sizin istediğiniz eserleri yayınlamak bu programın en güzel taraflarından, en büyük anlamlarından. Çünkü sabahın namesini sizinle birlikte hazırlıyor. Her isteğinizde bu birlikteliği daha da kıymetli hale getiriyoruz. Güzel mesajı ve bu anlamlı isteği için değerli dinleyenimize gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi Bir Zamanlar Maziye Bak Ne Kadar Şenlik sizin için gelecek. Keyifli dinlemeler.

Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgilerini gönderiyor. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinliyorum. Nefesinize, yüreğinize sağlık demişler. Çok teşekkür ederiz. Bir esere ortak olmak istiyorum. Annem için istiyorum eğer mümkünse demişler. Şimdi dinleteceğimiz ilk eser size ve annenize armağan olsun. Mustafa Çatlakkaya, gününüz aydın olsun. Aladağ Eyner Köyü'nden bizi dinleyen herkese selam olsun diyorlar. Huriye Özer Niğde'den sevgilerini gönderiyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için ayrıca ekibimize de armağan etmiş. İyi ki varsınız diyorlar. Programımızın İlk yorumu her hafta olduğu gibi yine Şevki Bey'den geldi. Bu güzel ilgiye, bu samimi teveccühe biz de her zaman yürekten teşekkür ediyor. Kendisine gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Şevki Bey'in isteği Necdet Tokatlıoğlu'nun bestesi, Ali Tekin Türen'in güftesi, Ne Sen Beni Gördün Ne De Ben Seni, Selçuk Aygan'ın yorumuyla sabahın namesinde olacak. Ve Uşak'tan günaydın diyor Meral Özsan. Hayırlı sabahlar dilemiş, güzel bir eser seçmiş. Sevgili eşi Erol Bey'e, İhsan Demirci, Ali Yöntem, İbrahim Özdemir, Feyzi Akşam, Mustafa Aile Aydemir ve bize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gönülden hüzünler silinsin, yerini güzel duygular alsın. Adıyla bile umut veren bir eser gelecek. Şevval Şentürk seslendiriyor. Cenip Avcı'nın güftesi, Erol Bingöl'ün bestesi. Gönülden hüzünler silindi gitti.

Adana'dan günaydın diyor Ayşe Yakar Topuz. Engin Erdoğan günaydın, Tekirdağ Şarköy'den selamlar. Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostlarımı armağan ediyorum eserleri demişler. Almanya'dan günaydın diyor Fatma Ateşok. Sağlıklı mutlu bir hafta sonu olsun, sevgiyle kalın diyor. Osman Selçuk Hatun iyi yayınlar diliyorum size. Kulağı sizde olan bütün dostlara Karamürsel'den sevgiler selamlar. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. TRT Name dinleyen herkese eserleri armağan ediyor. Mustafa Kına bu güzel nameleri bizimle buluşturan sabahın namesine Kayseri'den selamlar diyor. Değerli dinleyenimiz Sayın Mustafa Kına'ya çok teşekkür ediyoruz. Bazen bir duygunun değeri onu kaybettikten sonra daha iyi anlaşılır. İşte bu eser de tam da o hissi yaratıyor. Bilge Özge'nin bestesi, Yalçın Beynican'ın güftesi, Kıymetini Bilemedik Sevginin, Serap Mutlu Akbut'un yorumuyla gelecek. Ve Selda Karayiğit Edirne'den gönül dolusu sevgilerini gönderiyor. Güzel bir eser seçmiş. Türk sanat müziğinin asırlık çınarlarından sesiyle ve yorumuyla bu büyük mirası nesillere taşıyan Müzeyyen Senar'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Geride bıraktığı her eser kültürümüzün en kıymetli hazinelerinden biri olmaya devam ediyor. Onun gönüllerde ayrı bir yeri olan yorumuyla Müzeyyen Güyer'in güftesi, Ali Erköse'nin bestesi, viran olan kalbimde sevgilim özlerim sizlerle. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Feraye Musaoğlu Özgün, tüm kapıların huzur, umut ve şifaya açılması dileğiyle size, yayın ekibinize selamlar, sevgiler gönderiyorum demişler. Sevtap Bayraktar sevgili kardeşine, eşi Tuğsal Bey'e ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Değerli dinleyicimiz Feraye Musaoğlu Özgün'e çok teşekkür ediyoruz. Dileriz gerçekten bütün kapılar huzura, umuda ve şifaya açılsın. Kendisine en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi kendisinin isteğini dinletmek istiyoruz. Hasan Esen'in bestesi, Hüseyin Balkancı'nın güftesi, Nusret Yılmaz'ın yorumuyla Boş Ver gelecek. Ve Seniha Cengizhan, şiddetli bir yağmurlu sabahtan günaydın diyor, mutlu hafta sonları dilemiş. Zeki Müren'in yorumuyla bir eser istiyor. Sevgili eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, Atakum PSM korosundaki arkadaşlarına, TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Sevgiler, saygılar diyor. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Seniha Cengizhan'ın bizim için seçtiği eser geliyor. Gün ağarınca boynum bükülür. Keyifli dinlemeler.

Emine Atamer, hayat sadece yaşamak değil, yaşarken yaşatmaktır. Herkese merhaba, iyi yayınlar diyor. Sıradaki eseri İnci Sergüner, Nalan Emir ve size armağan etmek istiyorum demişler. Niksar'dan selamlarını gönderiyor Selami Kabakçı. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Aldan Köyü'nden selamlar, saygılar diyor. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor eserler. Ve Recep Kalkan, Afyon İşçihisar'dan selamlarını, sevgilerini gönderiyor. İstanbul'dan günaydın demişler Selçuk Sümer Beyefendi, sevgili eşi Hülya Sümer'e armağan ediyor. İstanbul'dan bize günaydın diyen değerli dinleyenimiz Sayın Selçuk Sümer'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi onun için çok anlamlı bir armağana eşlik edeceğiz. Bilge Özge'nin bestesi, Mürazım Yıldırım'ın güftesi. Haberler yollasam, seni çağırsam, Sayın Selçuk Sümer'in kıymetli eşi Hülya Hanım'a armağan olarak geliyor. Ayşe Taş'ın yorumuyla ve Adana'dan Selahattin Erzi ekibimize ve sevgili eşi Yıldız Erzi'ye armağan ediyor eserleri. Adana'dan bizi hiç yalnız bırakmayan, programımızı büyük bir ilgiyle takip eden Sayın Selahattin Erzi'ye gönülden selamımızı gönderiyoruz. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Sağlığınız, huzurunuz daimdir. Her hafta mesajlarınızda sabahın namesine kattığınız güzel gönül bağı bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hüzzam makamından hasta kalbimde yanan derdini için anlamadın, Neşe Öztaş'ın yorumuyla sizin için geliyor. Keyifli dinlemeler.

Volvadin'den selamlar sevgiler diyor İbrahim Özdemir, gününüz aydın olsun demişler. Bu eseri kendime ve ekibinize armağan etmek istiyorum diyorlar. İyi ki bu güzel yolculukta bizimlesiniz. Sizin seçtiğiniz Avni Anıl'ın zarif bestelerinden biri gelecek. Hüsamettin Olgun'un güftesi Elif Güreşçi'nin yorumuyla 1 Eylül getirdi sevgili bana. Sizin ve tüm dinleyenlerimiz için TRT Name'de olacak, keyifli dinlemeler dileriz. Fatma Çan Karadeniz Ereğli'den kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyor. Mutlu hafta sonları dilemiş. Güzel bir eser seçmiş. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, ekibimiz, Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk, TRT Name dostları için istiyorum ayrıca diyorlar. Değerli dinleyenimiz sevgili Fatma Açan'a gönülden selamımızı gönderiyoruz. Her zaman özenle işte seçtiği eserlerle kıymetli yol arkadaşlarımızdan biri. Bu güzel birliktelik ve nezaketi için kendisine yürekten teşekkür ederiz. Bir sevgi istiyorum. Gelecek sevgili Fatma Açan'ın isteği sevgili dinleyicilerimiz. Ve Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizi dinliyor. Mutlu hafta sonları dilemiş. İyi ki varsınız diyorlar. Selamlar ve saygılar iletiyor bize. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz ve koro arkadaşları için istiyor. Ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Biler için bestesi Teoman Alpay'a ait olan nihavent bir eser istemişler ve sevgilerini göndermişler. Gönülden teşekkür ediyoruz. Sevgili Ayhan Aşkın'ın isteği geliyor. Falcı, keyifli dinlemeler dileriz.

Süleyman Altuner, Oksijen Deposu, Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan bizi dinliyor. Adanalı hemşehrilerine, TRTname dostlarına eserler armağan etmek istiyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Süleyman Altuner'e selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ormanlarımız yeşil vatanımız. Geleceğe bırakacağımız en kıymetli emanetlerimizden biri. Hep birlikte ormanlarımızı koruyalım. Çevremizi temiz tutalım. Bu konuda duyarlı olalım. Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimizi ve gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılıp hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Şimdi Süleyman Bey'in isteği geliyor. Kalbimin sahibi sensin. Orada yalnız sen varsın. Keyifli dinlemeler dileriz. Müjgan adı güzel yerce sabahın namesine çok teşekkür ediyorum. Yolları daima açık olsun diyor. İyi ki varlar. Bize güzel eserler dinletiyorlar. İyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ederiz. Yüce gönlünüzü, ince düşüncenizi yansıtan bu güzel mesajınıza gönülden teşekkür ederiz. İşte bizim dinleyenlerimizi böylesine özel kıymetli yapan tam olarak bu güzel bakış, bu anlayış, bu zarif gönül zenginliği. Böylesine güzel insanlar eşliğinde yayın yapmak bizim için büyük bir mutluluk, ayrı bir güç kaynağı. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel yolculukta bizimlesiniz. Biz de sizlere gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. İsteğiniz söz ve bestesi Numan Ağa'ya ait. Ben sözüme bağlamam Berk gelecek birazdan. Belgin Gök'ün yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Neşeli, sevinçli bir gün olsun. Güzel bir eser seçmiş kendisi. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size ve TRT'nami dinleyen herkese armağanımdır diyor. Gönülden selamımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Arif Sami Toker'in güftesi ve bestesi Ey Sevgili Hasretim Sana, Mustafa Seyran'ın yorumuyla Sabahın Namesinde olacak. Mehmet Andas Hatay Antakya'dan herkese günaydın, güzel bir hafta sonu olsun demişler. TRT'nami sayfa dostlarına ve ekibimize armağan ediyorlar. Selamlarımızı ve sevgilerimi gönderiyoruz. Umarız keyifleriniz yerindedir, sağlığınız, huzurunuz daimdir. Çok teşekkür ediyoruz isteğiniz için. Koray Safkan'ın yorumuyla Sevim Şengül'ün güftesi ve bestesi Mehtaplı Geceler'de Hep Seni Andım sizin için gelecek. Ve sevgili Adnan Yıldız, gönülden selamımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz demişler. Umarız iyisinizdir, sağlığınız, huzurunuz, gönül neşeniz yerindedir. Tabii Sabahın Namesine ayrı bir güzellik katıyor güzel şeylerinizde her zaman. Şimdi Sayın Adnan Yıldız'ın isteği gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Erol Sayan'ın bestesi, Yılmaz Topuz'un güftesi, Susadım Gülüşüne, Filiz Çatıroğlu'nun yorumuyla sizinle.

Çoğu isteği maalesef yayınlayamadık. Çok üzülüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Zaman su gibi akıp geçti. Hele sizinle birlikte olunca saatlerin nasıl geçtiğini biz de anlamıyoruz.

Çalamadığımız eserleri not aldık. Haftaya cumartesi sabahı programımıza öncelikle onlarla başlayacağız, isimlerinizi söyleyerek. O zamana kadar sağlıklı, huzurla kalın. Yarın sabah görüşmek üzere bizler Elif Balcı, Berkay Bigeç ve Betül Yıldız Altay. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu Gürlek. Faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malum.

0: rol, vazife mağluru ve dul yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet vefatının 31. yılında kabri başında anıldı. Gümülcine'deki anma törenine katılan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştı. Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkatleri çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirdi. Birliğe karşı soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf devletler meclisi başsavcı Keriman'ın görevden alındığını açıkladı. Keriman, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkati çekti. Spor. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından merhabalar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Şarkılar o güzel şarkılar, hayatımızın en özel tanıkları. Sevincimiz, hüznümüz, heyecanımız, neşemiz, yaşamımızın siyahı beyazı, alı yeşili şarkılar. Bugün de o güzel şarkılar bize eşlik edecekler değerli dostlar. Biz en tatlı hikayelerde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağistan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün nostaljik yayınımız Segah makamında bir Teoman Alpay şarkısıyla başlıyor. Bu özel eserle Yeşilçamlı yıllara uzanacağız. 1969 yapımı bir Türk filmi olan ve başrollerini Tanju Gürsu ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Buruk Acı filmine de adını veren bu özel eserin güftesi Senur Çelik imzalı. Ve Gönül Yazar icrasıyla sizlere sunuyoruz. Aynı zamanda yayınlayacağımız bu kayıt Gönül Yazar'ın seçme şarkılarından oluşan ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Gönül Yazar albümünde de yer alıyor. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

Değerli sanatçımız Nevin Örnek, 2003 yılında kayda alınan bir Nuri Halil Poyraz şarkısıyla bizlere seslendi. Efendim, Segah makamındaki şarkılarla yayınımız devam ediyor. Kalbimize dokunan dizelerle ve Nesin Sipahi'nin güçlü yorumuyla dinleyeceğiz şimdi beste ve güftesi Rüştü Şardağ'a ait özel şarkıyı. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi. Meğer ben ne yalnızmışım, unutturdun bana beni.

Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Seger şarkısında Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Selim Öztaş'ın seslendireceği Abdullah Yüce'nin sevilen şarkısına kulak veriyoruz. Hüzzam makamındaki eserin sözleri Hasan Bayra imzalı. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam. Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde seslendirmiş olduğu Segah Türkü'yü dinledik. Efendim Geçmiş Zaman Olur Ki programında yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılında bir mola veriyoruz ve Emel Sayın'ın Ah Bu Şarkılar albümünde seslendirdiği çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Aslında bu şarkı melodik yapısı ve makam geçkileriyle Türk müziğinin zengin içeriğini gözler önüne seren bir eser. Güfte Vecdi Bingöl, beste Saadettin Kaynak imzalı. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim, şimdi uzaklarda solan gün gibiyim.

0: İstanbul Radyosu sanatçılarından sevgili Mehsem Özşimşir, Şekip Ayhan Özışık'ın Niyavent şarkısıyla bizlere seslendi. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Evet, yarım kalan kalplerin şarkısını dinledik. Efendim, şimdi ritmimizi biraz yavaşlatıyoruz ve zaman tünelinde 1996 yılına uzanıyoruz yeniden. Zeki Müren'in Dünden Bugüne albümünde seslendirmiş olduğu bir Kamuran Yarkın şarkısına kulak veriyoruz. Niyavent makamındaki eserin güftesi Doğan Işık Saçan imzalı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.
1: Sen kimseyi sevemezsin.

hatun demeyi ne çok isterdim. Bir aşktan bir aşka konup göçmeyi. İnan ki çok büyük çaba gösterdim. Yapamam adını silip geçmeyi. Kalmadı yanacak yerim sinede. Çok sevdim, severim seni yine de. Sevmiyor olsan da bir kez senede düşünsen kapımı çalıp geçmeyi. Gözümün önünde her hallerimiz, ayrılmak bilmezdi hiç ellerimiz. Rengarenk çocuksu hayallerimiz, aklıma düştükçe gülüp geçmeyi. Anılar karşımda durakladılar, saçım sakalımı hep akladılar. Karalar bahtımda konakladılar, hazanlar bilmedi gelip geçmeyi.

Kıymetli TRTname dostlarımız, bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde çok sevgili dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın 2008 yılında kaleme aldığı Ne Çok İsterdim şiirinden dizelerle sizlere seslendik. Hasan Bey, bu güzel paylaşımı için, her zaman güzel dizeleriyle yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu anlamlı dizeleri yine müzikle renklendiriyoruz efendim. Müzik yolculuğumuzda şimdi Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Sanatçımız Zeynettin Maraş'ın Yaven şarkısıyla bizlere sesleniyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Sevgili TRTname dostlarımız, geçmişten günümüze nostaljik şarkılarla birlikteliğimiz sürüyor. Saadettin Öktenay'ın güftesi Yahya Benekay imzalı Niyavend şarkısını değerli sanatçımız Hamiyet Turan'dan dinliyoruz. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan.

Meda Şen Sancakoğlu'nun Mühürledim Kalbimi isimli albümünden unutulmaz bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Affetmem Asla Seni. Nihavend makamındaki bu sevilen şarkının güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Değerli dostlarımız, şimdi ise dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend eserinde Ahmet Özsan'ı konuk ediyoruz. Sanatçının 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünden çok sevilen bir eser sunuyoruz sizlere. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu hareketli kıpır kıpır namelerin ardından şimdi Aşıklar makamının kalbe dokunan nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Kemani Tatyus Efendi'nin çok sevilen Uşak eserinde İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıbacı'yı konuk edeceğiz. Sanatçının 2000 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Gamzedeyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inerim hiç reha bulmam.

Şef Vedat Kaptan Yurdakul, Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla konuğumuz oldu. Söyle sevgili, sevgili söyle. Evet, birlikteliğimize yine Aşıklar makamının unutulmaz eserleriyle devam ediyoruz efendim. 1997 yılına uzanıyoruz ve 23 Ocak 1997'de yayınlanmış olan ve Türk müziğinin unutulmaz 18 şarkısının seslendirildiği Unutulmayan Şarkılar albümünden Ayşe Tunalı'nın seslendirmiş olduğu Bir Saadet'in kaynak şarkısını dinliyoruz. Güfte yine Vecdi Bingöl imzalı. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle.

mektup geliyor, ne haber senden? Söyle de bileyim, bıktın mı benden? Yusuf Nalkese'nin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını Hilal Çelebi'den dinledik. Birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili TRT Name dostlarımız. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Türk müziğinin kıymetli kadın bestekarlarından Semahat Özden Ses'in bestelemiş olduğu güftesi Hüseyin Yurdabak'a ait şarkıyı Nesin Sipahi'den dinleyeceğiz. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

Uşak makamındaki sevilen türküyü Seçil Heper'den dinledik. Efendim, birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz. İlk kez 1985 yılında yayınlanan, ancak sonrasında 1998 yılında Kalbimin Kadını ismiyle yayınlanan albümde Faruk Tınaz'ın bir kez daha seslendirmiş olduğu bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ayten Baykal'a ait Hüseyin'e eserde sanatçımız bize

Uşak makamındaki sevilen türkülerden oluşan potpourri'yi Yahya Geylan seslendirdi bizler için. Evet efendim, programımızın bu bölümünde Kürdeli Cazkar makamındaki şarkılarla yolculuğumuz devam edecek. Şimdi 1970'li yılların başına uzanıyoruz. Aslında ilk kez Gönül Akkur'un 1974'te yayınlanan planında seslendirmiş olduğu bir şarkıyı biraz daha güncellenmiş bir versiyonla sizlere sunuyoruz. Bir Yusuf Nalkesen bestesi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerini olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Nalan Altınörs, 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde seslendirdiği bir Avni Anıl şarkısıyla bizlerle birlikte oldu. Kürdeli Cazgâr makamındaki eserin güftesi Şahin Çandır imzalıydı ve hepimizin çok sevdiği bir eser zannediyoruz. Sizler de radyolarınızın başında eşlik ettiniz efendim bu şarkıya. Evet, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken sizlerle bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizin için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde bu defa bir film repliğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2001 yılına uzanıyoruz ve Akıl Oyunları filminde filmin baş karakteri John Nash'in söylediği bir sözü sizlerle paylaşıyoruz. John Nash bu filmde aslında delilikle dahilik arasındaki o ince çizgide yaşayan bir matematik dehası. Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak görmezden gelme konusunda ustalaşmak demektir. Aslında klişe bir söylem ile mutluluk içimizde diyebiliriz. Biz maddi dünyada her neye, her kime değer atfedersek o değerlidir ya hani. İşte mutluluğu yakalayabilmenin püf noktası belki de değer vereceklerimizi doğru seçebilmekte, küçük pürüzleri görmezden gelebilmekte, yaşamın bize yarar güzelliklerini seçip alabilmekte gizlidir. Tabii ki tüm bunları cümlelere dökmek çok kolay. O yüzden umarız herkes bu anlık paylaşımdan kendine düşeni alır ve yaşamında tatbik edebilir. Evet efendim, gelin güzelliklere şarkılarla devam edelim. Yaşamımızı şarkılarla renklendirmeye devam edelim. Ve şimdi Ziya Taşkent'in güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Muhayyer Kürdi şarkısında Yıldırım Bekçi'ye kulak verelim. Boşuna gönlümde ateşin yanmış, şu kalbim aşkını vefalı sanmış.

Türk müziğine besteleriyle, o güzel şarkılarıyla damga vuran Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçının yine beste ve güftesi kendisine ait olan çok sevilen Muayyer Kürdi makamındaki şarkısına kulak verdik. Dinlediğimiz bu eser Zekai Bey'in 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Umut Akyüre'yi konuk edeceğiz. Bir Yeşilçam şarkısıyla seslenecek sanatçı bizlere. İsmet Nedim'in Muayyer Kürdi bir şarkısını dinleyeceğiz. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, seni yine seveceğim.

Bu güzel şarkı geçmişte de birçok değerli sanatçı tarafından seslendirilmişti. Bu isimler arasında Zeki Müren, Sevim Tanürek, Nesrin Sipahi gibi değerli sanatkarlar yer alıyor. Beyefendim, bu güzel şarkının ardından ne yazık ki programımızın sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak biliyorsunuz biz her gün en güzel eserlerle gününüze eşlik etmek üzere TRT Name frekansında sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri yine çok özel bir şarkıyla baş başa bırakarak veda etmek istiyoruz. Saadettin Öktenay'ın sevilen Kürdi şarkısında Medaşen Sancakoğlu sizlere sesleniyor. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim diyor. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim.

Ben olayım sevgilim, sana aşık yalnız ben. Ben olayım sevgilim.

0: SRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği'nin çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyalarla ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü ve dul ve yetim aylıklarını alanlarında farkları hesaplarına aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Mamak ve Yeni Mahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. İstanbul Eyüp Sultan'da şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da tabela direğine çarptı. Kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Bilim tutkunlarını buluşturan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlemi Etkinliği başvuruları için son 2 gün kaldı. Etkinlik bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkati çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

Antonio Guterres Şam'da. 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştırıldığına dikkati çekti. Spor. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Musikimiz bizim mirasımız. Mirasımızı korumak, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak hepimizin görevi. Dinleyicisiyle, sanatkarlarıyla, genciyle, büyüklerimizle musikimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. İşte tam bu noktada 7 yıldır aralıksız devam eden Gençlerle Birlikte programımızda musikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinliyoruz. Ve yine usta seslerden dinlediğimiz eserlerle de programımız içinde genç icracılar ve ustaları bir arada huzurlarınızda sunuyoruz. Bu hafta stüdyo konuğumuz Haktan Efkan Gülfidan. Hoş geldin Haktan.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk sevgili Haktan'cığım. Kendinden kısaca bahseder misin?
2: Hocam 18 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Itır Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. 12. sınıfa geçtim.
1: Evet, gençlik korosuna da devam ediyordun bir
2: evet,
1: dönem.
2: Gençlik evet, korosuna devam ediyordum.
1: Evet, peki böyle kendimizi anlatacağız tabii. Değerli dinleyicilerimiz, mikrofon başına geçince heyecan artıyor değil mi Haktan'cığım?
2: Evet hocam.
1: Evet, biz az önce böyle şakır şakır konuşuyorduk kantinde oturup ama şimdi mikrofon başına geçince acaba ne söylesem, nasıl konuşsam? Evet. İnsanın üstünde büyük bir sorumluluk oluyor tabii dinleyicilerimize karşı mahcup olmamak için insan heyecanlanıyor. Dolayısıyla Haktan'cığım sohbet ettikçe daha rahatlayacaksın diye düşünüyorum.
2: Evet, evet hocam, kesinlikle.
1: Evet, o zaman senden hemen bir eser icrası dinleyeceğiz. Kıymetli icracımız Kanunda Batuhan Kaşıkçı ile birlikte Muayyer Kürdi Saz Semaisi'ni icra edeceksiniz. Tabii ki Haktan Efkan Gülfidan bugün bizlere kemanıyla icra sunacak ve Muayyer Kürdi Saz Semaisi'ni dinliyoruz. Sade Işılay'a ait.

Değerli dinleyicilerimiz, Muayyer Kürdi Saz Semaisi'ni dinledik ve şimdi usta seslerden devam edelim ve bir sözlü eser dinleyelim. Afitap Karacan okumuş zamanında, Segah makamında bir Hacı Arif Bey şarkısı. Olmaz ilaç sineyi sat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme.

0: Gençlerle Birlikte programında konuğumuz Aktan Efkan Gülfidan, İstanbul Üniversitesi Itır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi ve sanırım artık son sınıfa geçtin, değil mi?
1: Evet hocam, doğrudur.
0: Evet, bir senen daha kaldı. Sonrasında neler planlıyorsun?
1: Hocam, sonrasında Kültür Bakanlığı'na hedefliyorum.
0: Evet.
1: İnşallah olursa tabii ki.
0: İnşallah sınavlar açılsın. Sizler de böyle başarıyla inşallah kazanın. İstediğiniz
1: İnşallah.
0: yerlerde olun tabii ki. Başka ne planların var, hayallerin var?
1: Onun haricinde MSÜ Banda Astsubaylık sınavına hazırlanıyorum.
0: Aa, ne kadar güzel.
1: İnşallah. Evet, onun için çabalıyorum aslında en çok.
0: Evet.
1: Hedeflediğim
0: Yer
1: yer
0: orası.
1: orası.
0: Evet. Güzelmiş
1: Bakalım.
0: astsubaylık.
1: Evet,
0: Aynı
1: çok
0: zamanda
1: istiyorum.
0: müzisyen olmak çok güzel bir görev olsa gerek. İnşallah gönlüne göre olur.
1: İnşallah hocam.
0: Peki, bir eser daha dinliyoruz sizlerden. Batuhan Kaşıkçı'nın Kanun'da eşliğiyle konuğumuz Aktan Efkan Gülfidan keman icra ediyor efendim. Bayati Arap Saz Semaisi'ni dinleyeceğiz. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait.

0: Bu güzel icra için teşekkür ediyoruz efendim. Haktancığım, geçti mi heyecanın?
1: Evet hocam, biraz
0: Daha
1: daha iyi.
0: iyisin, değil mi? Ne kadar güzel bir şey bu mikrofon başından insanlara seslenmek.
1: Evet,
0: Benim
1: şimdi.
0: de yıllar olmuş ama hala aynı heyecanı taşıyorum. Çünkü sadece sesimizle varız radyoda. İnsanlar sizin sesinizi dinlerken hiçbir hata kabul etmiyor aslında mikrofon başında
1: Evet.
0: olmak. Elbette kusurlarımız oluyor. Onlar da affola, insanız sonuçta, değil mi?
1: Evet hocam, kesinlikle.
0: Evet canım. Peki devam edelim. Bir eser daha dinleyelim. Bu kez Nihavend Saz Semaisi var. Yavuz Özüstün'e ait. Batuhan Kaşıkçı ve klasik kemençe de Cemal Tekin birlikte icra ediyorlar.

0: Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuza, sohbetimize devam ediyoruz. Haktan Efkan Gülfidan, peki nasıl kemanı tercih ettin? Müziğe nasıl başladın? Kaç yaşında başladın? Biraz bunu konuşalım.
1: Tabii hocam. Benim aklımda aslında hiçbir şekilde müzikle alakalı bir şey yoktu. 8'li 9'lu yaşlarımda bizim mahallemiz müzisyen çevresinden oluşan bir mahalle.
0: Evet.
1: Lafsekili, Çanakkale'li abilerimiz tarafında işte çok var.

0: vardı etrafımda. Aile komşumuz davul çalıyordu. Aynı zamanda keman, klarnet çalıyorlardı.
1: Evet.
0: Ben keman da istemiyordum aslında. Klarneti görmüştüm. Çok
1: Evet.
0: beğenmiştim. Çok hoşuma gitmişti tınısı olsun. Sonrasında aileme söyledim. Ben dedim işte klarnet istiyorum.
1: Hı.
0: O zamanlarda yaşım bayağı küçük olduğu için klarneti ben şey yapamamıştım.
1: Hakim
0: Hakim
1: olamadın tabii.
0: olamamıştım.
1: Evet.
0: Ve bir klarnetçi o zaman abimiz vardı çalan.
1: Hı.
0: İşte dişlerin dökülür falan demişti. O vesileyle
1: Seni korkutmuşlar.
0: evet, o zaman da biz hiçbir bilgi bilmiyoruz klarnet hakkında. Dedem de dedi kemana geç o zaman dedi. Ben de
1: Hı
0: öyle kemanı işte zar zor geçtim.
1: hı. Hı.
0: Ama hoşuma gitmeye başladı. Çok
1: Çaldıkça.
0: çabaladım. Kurslara gittim sürekli.
1: Evet.
0: Sulu Kule olsun,
1: Hı.
0: Gazi Osman Paşa Sanat Akademisi olsun.
1: Evet, bunlar da o dönemde hakikaten çevredeki çocuklara çok fayda sağlayan sanat akademileri.
0: Evet,
1: Evet.
0: kesinlikle çok faydasını gördüm.
1: Evet, orada ben de bir projede yer almıştım. Böyle okullarda, ilkokul ve ortaokullarda sanat müziği koroları projesinde yer almıştım. Gönüllü olarak çalışmıştım. Bir süre çalıştım, sonra hamilelik sürecim olduğu için bırakmak zorunda kalmıştım. Ama çok güzel bir görevdi benim için hakikaten.
0: Evet hocam, kesinlikle. Sonrasında hocam sanat akademisinde konservatuvar hazırlık eğitimi aldım.
1: Hı.
0: Artık her hedefim müziğe çıkıyordu. Ben dedim bunu bence meslek haline yapmalıyım dedim. Hobi olarak değil de dedim.
1: Evet.
0: Sonrasında Hasret Hoca vardı benim için. Çok ilgilenen, çok değerli bir hocalardan
1: Evet.
0: birisidir. Beni İstanbul Üniversitesi Itır Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırladı. Sonrasında eğitimime bu liseye devam ettim. İnşallah daha güzel yerlere gelebilirim.
1: İnşallah
0: Onun için
1: canım.
0: çabalıyorum.
1: İnşallah. Bahsettik zaten hayallerinden de. Mesleğini ya Kültür Bakanlığı'nda ya da işte astsubay olarak bandoda
0: Evet.
1: nasıl olacaksa, nasibinde ne varsa biraz da böyledir bu işler. Sen çaba gösterirsin. İnşallah gönlüne göre de bir yerde mesleğine devam edersin
0: İnşallah hocam.
1: sevgili Efkan'cığım. Evet, bu kez konuğumuz Haktan Efkan Gülfidan tek başına bir icra yapacak. Suzin Aksirto'yu çalacak. Göksel Baktagir'e ait.

Değerli dinleyenler, şimdi bir eser arası daha vereceğiz. Sözlü eser arası vereceğiz. Nergis Hanım okuyor. Gamu alam beni her an safa ve neşe ya beyler. Şevki Bey'in Hicaz şarkısı.

Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi bir usta sese kulak veriyoruz efendim. Sadi Işılay okumuş zamanında. Bestesi Nasibi Mehmet Yürü'ye ait Hicaz şarkı. Kederden mi neden bilmem,

Şimdi ben bir eser seslendiriyorum efendim. Nihavend makamında bestesi İsmail Basürel Sağ, güftesi Mahmut Nedim Güntel imzalı. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ud'da Doğukan Uzun, klasik kemençede Ecem Aytekin, kanunda Batuhan Kaşıkçı'nın eşlikleriyle okudum ben de bu güzel şarkıyı. Ve sohbetimize devam ediyoruz. Bugünün konuğu Haktan Efkan Gülfidan. 18 yaşında keman çalıyor. Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde son sınıfa geçmiş efendim. Böylece radyolarının başına yeni geçenler için hatırlatma yapmış olduk. Bir hatırlatma da şöyle olsun. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi ekleyerek gönderebilirsiniz sevgili genç arkadaşlarım. Belki sizler de programımıza konuk olursunuz. Evet Haktancığım, peki kimleri dinlersin, kimleri örnek alırsın?
1: Haydar Tatlıyay dinliyorum eskilerden hocam ve Nubart Ekay daha çok dinliyorum.
0: Ne kadar önemli kemanda. Türk müziği kemanı çalmak çok önemli. Özellikle Türk müziği kemanı çalmak bir üslup, tavır gerektiriyor. Hele ki bir soliste eşlik ediyorsan çok daha önem taşıyor. Bunlara dikkat edersen inan bana gerçekten fark yaratırsın keman konusunda.
1: Evet.
0: Evet sevgili Efkancığım, bir eser daha dinleyelim o halde. Kürdili Cazkar Peşrev çalacaksınız Batuhan Kaşıkçı'yla, kemençeci Vasilaki'ye ait.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Kürdili Cazkar bir şarkı seslendireceğim. Ben de kıymetli arkadaşlarımın eşlikleriyle Monoka'ya ait bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa, Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa.

0: Evet, programımızda artık sona yaklaşıyoruz. Konuğumuz Haktan Efkan Gülfidan'dı ve çok güzel keman icra etti. Ben başarılarının devamını diliyorum
1: Çok sağ
0: Haktan'cığım.
1: olun
0: Çok da
1: hocam.
0: teşekkür ediyorum bizlerle birlikte
1: Ben
0: olduğun için.
1: teşekkür ederim hocam size ve TRT programına davet ettiğiniz için, beni konuk ettiğiniz için.
0: Efendim, her zaman burası sizlerin programı. İnşallah daha sonra tekrar tekrar görüşeceğiz ve senin başarılarını gördükçe de seni alkışlamaya devam edeceğiz inşallah sevgili Haktancığım.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi bir eser daha dinliyoruz son olarak efendim. Hüzzam Saz Semaisi var sırada, Udi Nevres Bey'e ait.

Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de gençlerle birlikte programı bu hafta da bitiyor ve haftaya sizlerle buluşmak için can atıyoruz. Çok kıymetli gençlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Programı hazırlayıp sundum efendim. Ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş İstanbul'dan sizlerleydik ve genç arkadaşlarımızı bekliyoruz dedim ama bir kere daha hatırlatalım. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilir sevgili genç arkadaşlarımız. Eğer sanat müziğiyle uğraşıyorsanız, bir saz çalıyorsanız ya da sesinizle katılmak istiyorsanız bizlere kayıtlarınızı göndereceksiniz. Artık kayıt almak çok kolay. Telefonlarınızla bile bize kayıt alıp gönderebilirsiniz. Sesiyle katılmak isteyenler bir enstrüman eşliğinde, sazıyla katılmak isteyenler de çaldığı sazıyla bir saz eseri icra edip bizlere gönderebilirler efendim. Bu hatırlatmadan sonra sizlere hoşça kalın diyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması, davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Yeni parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre yeni partinin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Mamak ve Yeni Mahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti.

0: Spor.
1: Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Efendim stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, viyolada Kumsal Okur, kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde sizleri Rast makamının ruhumuza dokunan tınılarıyla buluşturuyoruz. Kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bu makam, Osmanlı saray musikisinden tekkelere, halkın gönlünden klasik eserlere kadar geniş bir yolculuk yapmıştır. Bestekarların yüzyıllardır özellikle başlangıç eserlerinde tercih ettiği bu makam, dinleyene güven veren sıcak ve güçlü bir atmosfer sunar. Rast makamının her namesinde insan ruhunu sakinleştiren, zihni toparlayan ve kalbe ferahlık veren bir ahenk hissedilir. Geçmişin inceliğini bugüne taşıyan seçkin eserlerle başlıyoruz programımıza. Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Efendim şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Rast makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Duygu yüklü besteleriyle dinleyiciyi geçmişten günümüze uzanan, samimi bir musiki yolculuğuna çıkaran bestekar, dramalı Hasan Güler'in şarkısı var sırada. Sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar.

Seni bir gün görmesem, inan yaşamazdım. İçimde sen olmasan, bu canı taşımazdım. Erol Bingöl'ün güftesi İrfan, Türk Oğuz'a ait Rast şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserin bestesi çok kıymetli şefimiz İpek Dereli'ye, güftesi Tayfun Güngör'e ait. Rast makamındaki şarkıyı sanatçımız Rengin Uyar Kökten söylüyor. Dudaklarım suskun yine, dilim söylemez günlerce. Gidişin bitirdi beni, ağlasam da gelsen geri.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada uzun yıllar TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı ve şeflik yapmış değerli bestekar Metin Everes'in güftesi Sadık Atay'a ait Rast şarkısı var. Sanatçımız Didar Aliye Koyuncu sizin için söylüyor. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun. Ne diyeyim? Sen sağ ol.

rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybettin gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın Rast makamındaki şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Efendim bu makamdaki ilk eserimizin bestesi Kadri Şençalar'a ait. Sanatçımız Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana ne oldu? Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

Efendim sırada özellikle aşk, hasret ve insan ruhunun inceliklerini işleyen besteleriyle Türk sanat müziğine kalıcı eserler kazandıran Avni Anıl'ın Güftesi Rüştü Şahda'ya ait Hicaz şarkısı var. Sanatçımız Belgin Gök söylüyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Pirinççi'ye ait rastçı eser alıyor ve sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinliyoruz. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar.

Kader böyle istiyor. Çare yok, biliyorum. Bitsin her şey diyordun. İşte bitiriyorum. Türk müziğinin sevilen birçok esere imzasını atmış, değerli bestekarlarından olan Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Hicaz eserini sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcı hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcı'nın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler, TürkSat 6A

105. Geleneksel Sisdağ Kültür Şenliği'nde konuştu. Yeni parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile görüşen Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Suriye'de iki otobüs çarpıştı, 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi finali için parkeye çıktı. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Vedat Kaptan Yurdakul'un yöneteceği Ferah Feza Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini tamburla Selçuk Sipahioğlu yapacak.

0: Vedat Kaptan Yurdakul'un yönettiği Ferah ve Zaaf Aslı'nı dinlediniz. Ara taksimini tamburla Selçuk Sipahioğlu yaptı.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan Yeni Parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcık vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu, dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu Gürlek. Faili meçhul dosyaları ile ilgili görevi geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk, dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. geleneksel Sis Dağı Kültür Şenliği'nde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora destek vermesi ve bizlere talimatıyla tesisler yapmaya devam ediyoruz, dedi. Rize'nin başarılı sporcular yetiştirdiğini hatırlatan Osman Aşkın Bak, gençlere ve ailelere tesisleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti, dedi. Yeni parti cephesinde ise parti meclisi ve merkez yönetim kurulu ilk toplantılarını düzenledi. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek, Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak isterim şimdi. Kemanda Serhat Çeyiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kan Bıçak ve ritim sazlarda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Efendim, bugünkü akustikname programına güftesi Mehmet Gökkaya, bestesi Erol Sayan hocamıza ait o çok sevilen Nihavend şarkı ile başladık. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz demeye çalıştık. Sırada Nihavend bir şarkımız var. Bestesi Sadi Hoşses'e ait. Ağlamakla İnlemekle ömrüm gelip geçiyor, devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor. Feryadıma, efganıma kimse bir ses vermiyor, devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bestesi Ekrem Güyer'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı var şimdi sırada. Ayrılmak ne kadar zor, unutulmak çok acı. Dün gülen bakışların bugün bana yabancı. O kadar zalim olma bu mahzun kalbe karşı. Dün gülen bakışların bugün bana yabancı.

Ellerinize sağlık, güzel gönüllerinize bereket diliyorum. Sırada çok güzel bir Nihavend şarkı daha var. Sözleri Emriye Gürdal'a, bestesi Emin Ongan'a ait. Sevilen bir şarkı. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, enerjimiz hiç kesilmesin istedik. O yüzden 3 şarkıyı böyle peş peşe icra ettik sizler için. Çamlıca Yolunda dedik. Öncelikle müziği Nuri Halil Poyraz'a aitti. Ve ardından o muhteşem Nihavend Fantazi bestesi ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait olan, sanıyorum sizler de bana eşlik ettiniz, Daldan Dala Uçarım, Kahkahalar Saçarım dedi Çalı Kuşu. Evet, şimdi Hüseyini makamına geçeceğiz. Öncesinde sevgili Serhat Çiğiltepe kemanı ile bize Hüseyini nameler sunacak. Ve ardından bestesi Udi Hrant'a ait yine çok güzel bir şarkı var Hüseyini makamında. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak? Bil ki ömrüm senin aşkınla salacak. Ben saramadım seni, eller mi saracak?

Sırada bir Hüseyini türkümüz var sevgili dinleyenlerimiz. Nuri Halil Poyraz'a ait. Kına mı yaktın eline Emine? Buyurun.

0: TRT Name.
1: Efendim, sırada Hicaz eserlerimiz var. Kalan vakitimizi de onlarla değerlendiriyoruz. Güftesi Orhan Şahik Gökya'ya ait, bestesi de Arif Sami Toker'in Hicaz şarkısı. Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine, İmrenir dururum nicelerine, bir ben mi murada eremiyorum?

Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Güzel eşlikleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sırada yine sanıyorum bana eşlik edeceğiniz çok güzel bir eser daha var. Güftesi ve bestesi Metin Eryüre'ye ait. Hicaz şarkı. Kayboldum kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve perküsyonda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son bir eser ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Güray Çiçek, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevsem zannetme bu aşkın hiçbir sonu yok. Seveceğim, seveceksin, başka yolu yok.

zannetme, bu aşkın hiçbir sonu yok. Seveceğim, seveceksin, başka yolu yok.

Programımıza güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Osman İşmen'e ait bir eserle başladık. Faruk Tınaz'ın sesinden dinledik. Of neler oldu bana. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Mahmut Oğul imzasını taşıyan Uşak makamında Ayşe Tunalı seslendirecek. Gönder bana.

Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra kimimize göre kısa, kimimize göre uzun olsa da çok şükür yine bir cumartesi akşamı akşamın sesinde sizlerle buluştuk, birbirimize kavuştuk. Yalnız ben biraz rahatsız bir şekilde programa çıktım. Ateşim sürekli yükseliyor, enfeksiyon olmuş, sinüs enfeksiyonu. Onun için mesajları uzun okuyamazsam lütfen kusuruma bakmayınız. Yine de kavuştuk diyoruz. Birbirinden güzel, muhteşem şarkılarımızla saat 9'a kadar güzel bir zaman geçirmenizi ümit ediyoruz. Üçüncü sırada Emel Sayın'dan dinleyelim.

Dinleyeceğimiz bir şarkımız var. Güftesi Turgut Taşçeşme'ye, bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Gülmek Sana Yakışıyor. Kimlere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz bu güzel eserimizi? Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRTname dostlarına armağan ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Feryal öğretmenimiz sevgilerini göndermiş. Sizi yeniden mikrofon başında duymak gerçekten ayrı bir keyif demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyor. İstanbul'dan Yusuf Karakök selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri mesai arkadaşları için istiyor ve ayrıca Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyüne armağan ediyor. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, Name dostlarına, eşi Çiğdem Hanım, kızı Nehir'e armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı Name dostlarını selamlamış. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Emel Sayın sizler için seslendiriyor, Gülmek Sana Yakışıyor.

Saatlerimiz 19.15'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Bizlere ileti göndererek sevdiklerinize, kendinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Sırada muhteşem bir eserimiz var. Osman Babuşçu imzasını taşıyan Kürdili Cazkar makamında. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Bu muhteşem eseri kimlere armağan edeceğiz? Yozgat'tan Hatice Biçer selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRTname dostlarını selamlamış. Van Erciş'ten Oktay Hançer hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kırşehir'den Hacı İsmet Özdemir de bizlerle birlikte, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Şöyle bakıyorum iletilere sevgili dinleyicilerimiz. Gülsefa Koç Yiğit Can Bolat bizlere Erdek'ten gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Nazire Metin İstanbul'dan selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyorum, çok geçmiş olsun Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum, İnşallah şifalar diliyorum demiş. Eksik olmayınız, çok teşekkür ederim. Tokat Erbağ'dan Fikri Aksoy.

herkese iyi akşamlar dilemiş, emeği geçenlere sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Örücüler Seferihisar Haritacılar sitesinden bizleri selamlamış. Sıradaki eseri eşi Ülkü Hanım'a armağan ediyor. Bursa'dan İnci Kılıçoğlu, Dilek Hanım hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri Mehmet Ali Hocası için istemiş. Akdeniz'in incisi, buram buram tatil kokan Antalya'dan selamlar, sevgiler, turunç kokulu selamlar demiş Hatice Okur. Sevgilerini göndermiş, gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığım sizi özledik demiş, çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri geniş ailesine Fazilet Anne'ye, Yamaç Şahin Bostancı'ya, İbrahim Özdemir, Ayla Seyhan, Meral Erol Özsan, FEMAT Kadın Kolları Başkanımız Nural Özkan demiş, Şükrü Özdamar ve annesi Nuray Nurhayat Hanım'a armağan ediyor. Ankara'dan Hakan Ayhan sevgilerini göndermiş. Metin Milli'den bir şarkı istemiş bizden. Metin Milli'den değil ama Zekai Tunca'dan olacak. Selamlar gönderiyoruz size. Ordu Fas'tan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, bana, ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor bu muhteşem eseri.

Muazzez Ersoy'dan dinledik. Güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Hüzzam makamında güzel bir eser. Kadere bak. Saatlerimiz 19.27'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla canlı olarak devam ediyor. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Sırada Suat Say'ın imzasını taşıyan güzel bir eserimiz var. Aşk dolu bir eser. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in Ölümsüz Sesinden dinleyeceğiz. Dert ortağımsın benim. Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Hatay Antakya'dan Mehmet Andız hepimizi selamlamış. Papatyamız, güzel sunucumuz, hoş geldiniz, ekibiniz hoş geldi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa'da devlet hastanesinde çalışan kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına ve bize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkürler. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, değerli annesi Fatma Hanım'a, bana ve Dilek Hanım'ı hasretle bekleyen tüm radyo dostlarıma armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş, ekibimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, kıymetli torunlarına, bana, ekibimize, Nesrin Ilıcak, Hatice Okur, adını yazamadığı tüm Name dostlarına armağan ediyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Yamaç Şahin Bostancı, Numan Seymenoğlu, Sıdıka Tavukçu'ya, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor ve bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çorum'dan Osman Angay gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri oğlu Ahmet, kızı Rabia Narbana, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp'e armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini, kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Isparta Sinirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Şevki Şahinoğlu, Hasan İlhan ve Oğuz Onur'a armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş, tüm eserleri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu hepimizi selamlamış. Sakarya Karasu'dan Ayşe Erbay sevgilerini göndermiş. Çok seviyorum sizi demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de sizi. Tamer Alper Ankara'dan bizlere yazıyor. Uzun bir aradan sonra tekrar akşamın sesine kavuşmanın keyfini yaşıyoruz. Hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Burdur Bucak'tan Ali Yöntem hepimizi selamlamış, şansına çıkan şarkıyı eşi Havva Nur Hanım, Zafer Özkara, bana, Hülya Genç, Hatice Okur'a armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Adana'dan Yasemin Yiğit iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşine, kızlarına ve torunlarına armağan ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize, Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan, Gülten Duran ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Dinar'dan Feyzi Akşen, tatilden hoş geldin, safalar getirdin Dilek Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldik ama maalesef enfeksiyon, sinüs enfeksiyonu olmuşum. Hem baş ağrısı hem ateşle uğraşıyorum. İnşallah Allah büyüktür, iyileşirim diyorum. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına, ekibimize ve bana armağan ediyor. Çok teşekkürler. Bakalım. Servet Şahin Kuşadası'ndan bizleri selamlamış. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Amasya'dan Abdullah Ertürk de şu anda bizi dinliyor. Hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Ankara'dan Murat Ayaz selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor.
Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz aşk dolu eseri. Dert ortağımsın benim.

Mesut musun sevgili?

derd ortağı mısın benim? Nazlı nazlı gelişinle, tatlı tatlı gülüşünle. Mediha Şensancakoğlu'na ait icazkar makamındaki güzel eserini sanatçımız kendi sesiyle seslendiriyor sevgili dinleyicilerimiz.

Saatlerimiz 19.40'ı gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda muhteşem şarkılarla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Sırada güftesi Sevinç Atan'a, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Hisar Buselik makamında güzel bir eserimiz var. Sevdaya düştüm divaneyim ben. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri. Yağmurlu bir Samsun'dan herkese selamlarını göndermiş Seniha Cengizhan. Sıradaki eseri eşi Mehmet Bey'e, oğlu Gürhan, gelini Derya, biricik torunu Derin, Atakum TSM korusundaki arkadaşlarına, name dostlarına, ekibimize ve bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Dikili'den Güler Sunar Karahan hepimize gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri İskenderun Çağdaş Koro Şefi Zeki Kaysar ve eşi Aysel Kaysar'a, TRT Name dostlarına, bana ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Bakalım şöyle, bu şarkıyı isteyen bir dinleyicimiz vardı bizden geçtiğimiz haftalarda. Ayhan Aşkın mutlu hafta sonları dilemiş, Mersin Mezitli'den bizleri selamlamış, övgülerini göndermiş bize. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimize, bana, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş bize. Teşekkür ederiz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da şu anda bizlerle birlikte. Yokluğun büyük ölçüde hissedildi. Sarı Lale aramıza hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız moral veriyor. Sağ olun. Eksik olmayın. Sıradaki eseri İlyes tesislerindeki arkadaşları Ali İlyes, Anıl İlyes, Mehmet Alper, Necati Güven ve Abbas Tatlısu'ya armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte sevgilerini, kocaman selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri buralara gönderirseniz sevinirim demiş. Tabii ki göndeririz. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize, TRT Name dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Muharrem Yalçın istemişti bizden Hüseyin Soysal'ın bir eserini ve övgülerini göndermiş. Harika bir hafta sonu, en derin duygularımla zevkle dinliyorum, kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz, iyi ki varsınız demiş, bizleri selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Sevdaya düştüm divaneyim ben.

Güzel bir eser dinledik Necmettin Yıldırım'ın sesinden. Sevdaya düştüm, divaneyim ben. Sırada Şekip Ayhan Özışık'a ait Rast makamında sevilen

Denizi. Burdur Esen Evler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sarı papatyamız hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri kendisine, eşine, çocuklarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Reyhan Baş gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Misafirlerimizle birlikte dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri misafirleri ve dostları için istiyor. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. İyi ki varsınız demiş. Bizden bir şarkı istemiş. Eşi Ahmet Ülkü'ye, Türkiye'deki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve Mehmet Özkaya'ya armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Seçtiğiniz eserleri beğenerek dinliyorum. Yayında yapımda emeği geçenlere teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim demiş. Teşekkürler. Çamlıca'dan Gülçin ve Rıfat Ulupınar da şu anda bizi dinliyor. Yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Bizlere her zamanki gibi güzel mesajını göndermiş. Teşekkürler. Bingöl'den Mehmet Böçkün de bizlerle birlikte şükür kavuşturana demiş. Çok teşekkür ederim. Gülten Çetin Aydeniz, Allah'ım çok şükür değerlim Dilek Hanım'a kavuştuk demiş. Her bir eser için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Tüm eserlere, ekibe, TRT Name dostlarına armağan ediyorum. Çok mutluyum demiş. Özel bir isteğim yok demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. Güldehem Marmara sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Muhteşem bir eser değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Güldehen Marmara güzel sesiyle seslendirdi. Rast makamında Şekip Ayhan Özışık Işık imzasını taşıyan bu güzel şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Sırada yeni şarkılardan birisi var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Nuray Öngeç'e, bestesi Soner Özer'e ait Muhayyer Kürdi makamında. Cengizhan Sönmez seslendiriyor. Çok güzel bir eser. Geç kaldım.

Kocaeli'den Ecvet Kurt, Dilek Hanım hoş geldiniz, özlemişiz demiş. Çok teşekkür ederim. Balıkesir Altınoluk'tan Sahibe Dağlı selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Şükrü Dağlı'ya armağan ediyor. Morduğan Karaburun'dan Arif Beşdemir de bizlerle birlikte. Dilek Hanım iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hastalığınıza üzüldüm demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tüm TRT Name dostlarına ve ekibinize selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı bizlere armağan ediyor. Ahmet Bakır Ezer de şu anda bizi dinliyor. Sürmene Dirlik Köyü'nden herkese iyi akşamlar diliyorum demiş. Dilek Hanım hoş geldiniz. Çok özledik sizi. Sıradaki şarkıyı önce size, ekibinize, eşim Neriman Hanım'a ve hasta yatağında sizi bekleyen canım annem Nedime Hanım'a armağan ediyorum. Şarkılar tadında güzel bir tatil akşamı diliyorum demiş. Nedime teyzeciğime Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah hastalığını atlatır. Hastalık zor bir şey. Allah yardımcısı olsun. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir şarkı da armağan ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Ömer Yarımbatman Van'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Kayseri'den Mustafa Kana da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Her şey düzelir, önemli olan sağlık demiş. Sağlığın kıymetini elden bilemiyoruz. Elden gidince anlıyoruz kıymetini demiş. Her şeyin başı sağlık demiş. Doğru söylüyor ama işte bazen insan hastalığa yakalanıyor. İnsanlık hali öyle diyelim. Allah hepimize sağlık, afiyet versin. Hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak da bizlerle birlikte. Dilek Hanım seçimler muhteşem, emeklerinize sağlık demiş. Hepimizi selamlamış. Çok teşekkür ediyorum. Rize'den Selma Temizkan da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz demiş. Nem oranımız şu an epey yüksek. %84 demiş. Çok geçmiş olsun, Allah şifa versin size demiş. Amin diyorum, eksik olmayınız. Hepinizin şifa dileklerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mutlu akşamlar diliyor bize. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya sevgilerini göndermiş bizlere. İyi yayınlar diliyor. Güfte Halit Çelikoğlu, beste Süleyman Mertkanlı, makam Nihavend. Sanatçımız Ela Altın sizler için seslendiriyor muhteşem bir şarkı. Adın bir dua gibi dudaklarımda inan.

Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Zeynettin Maraş'a ait Hicaz makamındaki bu aşk dolu eseri Akif Özüşen seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.13'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Sırada Musa Süreyya Bey'e ait Hüzzam makamında güzel bir eserimiz var. Kimlere armağan edeceğiz? Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Lütfen trafik kurallarına uyalım, çevremizi kirletmeyelim demiş. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci de şu anda bizlerle birlikte dinliyorum demiş. Sevgilerini, teşekkürlerini göndermiş. Adana'dan Selahattin Erzi'den de her zamanki gibi güzel bir mesaj ulaştı. Övgülerini göndermiş bizlere, sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Edirne'den Selda Karayiğit sayfamıza kalp göndermiş, sevgilerini göndermiş bize. Konya'dan Hatice Tuncer sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Bolu'dan Bedrettin Karaman, yoğun yağışın olduğu tabiatın kalbi Bolu'dan selamlar gönderiyorum. Duygu yüklü bir hüzzam eser bekliyorum. Teşekkür ediyorum Dilek Hanım Efendi ve ekibine. Hoş geldiniz diyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hüzzam eser gelecek. Hep birlikte dinleyeceğiz. Melihat Gülses sizler için seslendiriyor. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin.

Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Güfte İlter Yeşilay, beste Bilge Özgen, makam Hicaz. Turgay Kızıltuğ seslendirdi bu unutulmaz güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Sırada yine harika bir eserimiz var. Yusuf Nalkes'in imzasını taşıyan Hicaz makamında. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Bu eseri bizden geçtiğimiz hafta kıymetli sanatçımız Akif Özüşen'in kıymetli eşi Yasemin Özüşen istedi. Almanya'ya zorunlu dönüş yapmak zorunda olan oğlu Alican için istedi. Gitmek mi zor, kalmak mı zor şarkısını Allah kavuştursun diyoruz. Yasemin Hanım'a, Akif Özüşen hocama buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Soner Özer Ayvalık'tan kucak dolusu sevgilerini göndermiş bizlere. Sesiniz duygularımıza tercüman oluyorsunuz. Sıradaki eseri 28 Temmuz'da Ayvalık'ta konser verecek olan Ayvalık Zeynep Kamil Korosu arkadaşlarıma ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Soner Özer hocama, kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Birkaç şarkı önce dinlediğimiz Geç Kaldım şarkısının söz yazarı Nuray Öngeç'ten bir mesaj ulaşmış bize az önce. Demiş ki, merhabalar, ben Nuray Öngeç, TRT Name'nin bu güzel programında sizleri dinlemek büyük mutluluk. Siz Akşamın Sesi programının yapımcısı, sunucusu ve emeği geçenlerine sonsuz teşekkürler demiş. Yaşamımıza mutluluk katıyorsunuz birbirinden güzel eserlerle, iyi ki varsınız. Limon kokulu selamlar Mersin'den, en iyi dilekler, sevgiler sizlere demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli güftekarımız Nuray Öngeç'e, biz de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Uğur Çınar'dan bir mesaj ulaştı bizlere. Az sonra da o mesajı okuyacağım sevgili dinleyicilerimiz. Hep birlikte dinliyoruz. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Nusret Yılmaz seslendiriyor.

Sırada Mustafa Seyran'a ait Hüzzam makamında unutulmaz bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlarını sevgilerini göndermiş. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener selamlarını göndermiş bizlere sıradaki eseri. Biz olabilme ilke edinenlere armağan ediyor. Adana'dan Melih Tavşan da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sarı papatyamız sizi çok özledik. Yokluğunuzda da tatilde de takip ettik sizi. İyi ki varsınız diyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize, bana, kıymetli eşi Betül Hanım'a, babası Nevzat Tavşan'a, annesi Sevilay Hanım'a, dayısı Mesut Erhan'a, yengesi Ayfer Ertan'a, Numan Seymenoğlu'na ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Zonguldak Çay Cuma'dan Ayten Ayfer Mosmos sıradaki şarkıyı Mosmoslara ve bizlere armağan ediyor. Şenol Akkuş iyi akşamlar name dostlarına name dolu bir akşam diler selam ederim demiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte hoş geldiniz demiş. Beliz Bebek'ten ve Özçelik ailesinden size kucak dolusu candan sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum. Beliz Bebek şu anda dedesinin yanından ayrılmış. Güle güle gitsinler, Allah kavuştursun diyelim. Musa Özçelik bir de bana şifa dileği göndermiş. Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Doğan Çizmeci Manisa Turgutlu'dan bizlere selamlamış. Övgülerini göndermiş bize. Sıradaki eseri kendileri için istiyorlar. Tekirdağ Şarköy'den Engin Erdoğan selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Ankara'dan Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özardı da bizlerle birlikte gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri yalnız kendisi için istiyor. Ankara'dan yine Kadriye Cangir hoş geldin canım sefa getirdin senin sesini duymak çok güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor.

İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş ve bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Salih Kurt ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Süheyla Özbay da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sesiniz gayet iyi geliyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Böyle sözler bana moral veriyor. Sağ olun, eksik olmayın diyorum. Sıradaki şarkıyı tüm müzikseverlere, ruhumuzu dinlendiren şarkıları herkese armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Mustafa Altınörs de bizlerle birlikte tüm eserleri ekibimize, sevdiklerine, kızı Kumsal'a ve torunu Tanem'e armağan ediyor. Alanya'dan Dilek Yıldız, selam olsun, sevgiler tüm TRT Name dostlarına, sıradaki eser armağan olsun demiş. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da çok güzel, çok anlamlı bir mesaj gelmiş gerçekten. Çok duygusal yazmış. Bu sefer keyifli okuyamayacağım çünkü şu anda gerçekten ateşim yüksek. Çok teşekkür ediyorum. Övgülerini de göndermiş. Hasret dolu da bir mesaj göndermiş. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ayfer Er sizler için seslendiriyor. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini?

Güftesi Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait, bestesi Kaptan Zadeli Rıza Bey'e ait Nihavend makamındaki güzel eseri Uğur Çınar seslendirdi. Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı. Bu arada Uğur Çınar'dan da bize mesaj gelmişti, az önce söylemiştim. Selamlarını, sevgilerini göndermiş, övgülerini göndermiş. Yeniden buluştuk, mutluluk içindeyim demiş. Hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş Uğur Çınar, kıymetli sanatçımız. Biz de İstanbul'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Zekai Tunca hocamdan da mesaj geldi. Hiç yazmaz olur mu benim güzel hocam? Hoş geldiniz güzel köşenize Dilek Hanım. Güzelliklerini, başarıların devamını diliyorum demiş. Bahşettiğiniz güzel köşe için şükranlarımı sunarım demiş. Çok teşekkür ediyorum Zekai Tunca hocama. İyi ki varsınız. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ela Altın hocamdan da Ayvalık'tan bir mesaj gelmiş WhatsApp'a. Çiçekler göndermiş. Dilekciğim teşekkür ediyorum. Çok güzel dinledim eserimi demiş. Sevgilerimi

gönderiyorum, öpüyorum demiş. Dinleyicilerimiz de selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Ela Altın hocama da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Sırada Zeki Müren imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında Nazlı Bir Çiçek Gibi adlı çok güzel aşk dolu bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Mine Geçil'i seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz aşk dolu eseri. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a ve ekibimize armağan ediyor. Kandıra'dan Murat Şükür ve eşi Sevim Hanım bizi dinliyorlar. Sevgilerini, selamlarını göndermişler. Murat Bey, eşi Sevim Hanım ve misafirleri için bizden sıradaki şarkıyı istiyor. Karacasu'dan Zübeyde Yüksel de bizlerle birlikte. Geçmiş olsun diyorum, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Panorama Kafe'den Tamer Ulubey Ayvalık'tan demiş, bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Eyüp hocamla sizleri dinliyoruz, sıradaki eser Mutlu Ağabeyime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sevgilerini göndermiş. Güzel bir şarkı demiş, gitmek mi zor kalmak mı zor, ona çok güzel demiş o şarkıya. Çok güzel şarkılar seçiyorsun demiş. Teşekkür ediyorum Semiha Kılıç Yılmaz'a. Emeğin çok teşekkürler demiş. Sıradaki eseri beklediğim eşim için istiyorum demiş. Allah kavuştursun diyoruz. Murat Çarpınlıoğlu iyi akşamlar dilemiş. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Sizden bir şarkı istiyoruz. Aygül Hanım'a armağan ediyorum, eşime, sevgili eşim için istiyorum demiş. Soyadını yanlış okumadım inşallah. Murat Çarpınlıoğlu. Mutlu evlilik yıl dönümleriniz olsun diyorum. Sıradaki güzel şarkıyı size armağan ediyorum. İstanbul Dört Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. Çok sevindik, sarı papatyam gelmiş, hoş gelmiş demiş. Ama biraz rahatsız gelmiş tabii, Sıdıka Hanım bilmiyor. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ayvalık'tan Eyüp İşler bizlere selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz, biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Seyda Demirhan Adana'dan bizlere selamlamış, yine huzur veren programınızla baş başayız demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı hayat arkadaşına, eşi Akif'e armağan ediyor. Arzu Karaçelik bizlere Kuşadası'ndan selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Seven Kurtboğan Savtekin'e, Seven Anneme armağan ediyorum demiş. Güzel bir şarkı geliyor şimdi sizler için. Mine Geçil'i seslendiriyor. Nazlı Bir Çiçek Gibi.

Muhabbet bağına girdim bu gece, Gülşen Bakoğlu seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Güray Çiçek. Esen kalın, hoşça kalın.

İstanbul'a, müzik stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Ben Ayşe Ekiz, program yapımcısı Çiğdem Işık ve Tom Meister'imiz Birsel Acar ile birlikte sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Fasıl heyetimiz stüdyoda yerlerini aldı, Hüzzam makamında meydan faslı sunacağız sizlere bugün. Hanendelerimiz Serap Çokgörmüş, Sezen Özmen, Ersin Çelik ve Harun Gürbüz. Refakat edecek sazendelerimiz kemanla Umut Hoşgör, violonsel ile Dilek Yüzlüer, kanunla Funda Suyur, ud ile Oytun Uçar, ney ile Ali Osman Erdoğdular, klarnet ile Ali Çeliksu ve ritim sazı ile Seyfettin Uraş. Ve bizler hazırız, şayet sizler de hazırsanız buyursunlar. Faslı Hüzzam başlıyor.

0: Birsel Acar. Hanendelerimiz Serap Çok Görmüş, Sezen Özmen, Ersin Çelik ve Harun Gürbüz. Refakat eden sazendelerimiz kemanla Umut Hoşgör, viyolonsel ile Dilek Yüzler, kanunla Funda Suyur, ud ile Oytun Uçar, ne ile Ali Osman Erdoğdular, klarnet ile Ali Çelik Su ve ritim sazı ile Seyfettin Uraş idi. Önümüzdeki hafta meydan faslı geleneğine uygun yepyeni bir repertuarla tekrar birlikte oluncaya dek sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.
1: Meydan Faslı.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name frekanslarında Türk müziğinin o duru ve asil derinliğinde yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Kelimelerin sustuğu, yerini tellerin ve yayın insan kalbine dokunan lisanına bıraktığı Genç Nameler programına hoş geldiniz. Bu hafta programımızda kelamdan ziyade sazın o iç dünyasına, saz müziğinin o zarif ve köklü mimarisine kulak veriyoruz. Bizim geleneğimizde saz sadece fiziksel bir ses aracı değil, bir medeniyetin estetik hafızası ve insan ruhunun kelimelere sığmayan dehlizlerini aydınlatan bir tefekkür aynasıdır. Geçmişin o devasa birikimini bugünün taze estetik algısıyla yoğuran genç sanatkarlarımız, bu asırlık çınarın geleceğe uzanan en güçlü kollarıdır. Bugün de radyoları başında bizleri dinleyen siz kıymetli müzik şinasları, o gösterişten uzak, duru ve asil namelerin sığınağında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hadiboğlu. Bugün stüdyomuzda yayının gücünü geleneğin o saf ve katkısız kaynağından alan, genç yaşına rağmen akademik birikimiyle sazına büyük bir titizlik ve hürmetle yaklaşan değerli bir keman sanatçısını misafir ediyoruz. Sevgili Süleyman Ali Ünver. Programımıza, bu name meclisine hoş geldin, sefalar getirdin Süleyman.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Bizim iklimimizde sanatkar saz ile konuşur, sesin aslına aynı olmaya çalışır. Ancak seni tanımak üzere öncelikle sözü hemen sana bırakmak istiyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle bu güzel davetiniz ve kıymetli takdiminiz için şükranlarımı sunuyorum. TRT Name aracılığıyla bizleri dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Süleyman Ali Ünver. 1999 yılında Karaman'da doğdum. Küçük yaşlarda başlayan keman yolculuğum zaman içinde hayatımın merkezine yerleşti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu an ise Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde keman sanatçısı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum.
1: Ne güzel, kıymetli bir süreç senin için. Hazırlık aşamaları, ondan sonra eğitim süreci. Peki ilk başlama aşamasında nasıl oldu kemana başlaman?
2: Benim babam da keman çalıyordu. Onun vesilesiyle başlama fırsatı buldum.
1: Ne bana güzel, babaya buradan bir selam iletelim o zaman.
2: Onun vesilesiyle kemana başladım hocam.
1: Peki sazınla aranda kurduğun bağı, seni Türk müziğine çeken o gizli kuvveti bize nasıl anlatırsın?
2: Benim için keman sadece bir enstrüman değil, duygularımı en saf şekilde ifade edebildiğim, kendimi en içten şekilde anlatabildiğim bir yol arkadaşı. Türk müziğinin makam zenginliği ve estetik anlayışı beni her zaman derinden etkiledi. Bu musikin en hayran olduğum yönlerinden biri insanın kelimelerle ifade edemediği duyguları nameler aracılığıyla anlatabilmesidir. Bazen tek bir yay hareketi uzun cümlelerle anlatılmayacak hisleri dinleyiciye ulaştırabiliyor. Beni bu geleneğe bağlayan en güçlü kuvvetin de bu olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel tarif ettin. Bir icracının yaşamında sazının yerinin ne olduğunu, ne kadar kıymetli bir yer kapladığını çok güzel bir şekilde ifade ettin. Sayın dinleyicilerimiz, Süleyman Ali Ünver'in bu kıymetli cümlelerin ardından şimdi sözü tellerin her şeyi anlatan

0: O vakır lisanına bırakmak istiyorum. Sevgili Süleyman, TRTname dinleyicileri için ilk olarak hangi eseri icra etmek istersin?
1: Refik Fersan'a ait Şeddarabam makamında Peşrev'i icra etmek istiyorum hocam.
0: Hem Peşrev hem de Şeddarabam makamı
1: Evet.
0: çok kıymetli bir eser. İlk icramız için Türk müziğinin dahi bestekarlarından tambur icrasına getirdiği o asil tavırla bilinen Refik Fersan.

0: Yüreğine, yayına sağlık sevgili Süleyman. Şeddi Araban makamının o vakur tınıları, Refik Fersan'ın bestecilik dehası ve senin yorumun bizleri gerçekten başka bir aleme götürdü. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Şimdi sen bir Kültür Bakanlığı sanatçısı, hem de işin yüksek lisans düzeyinde akademik eğitimini almış bir şahsiyet olarak kemanın Türk müziğindeki yerini nasıl tarif edersin?
1: Keman her ne kadar batı kökenli bir saz olsa da bugün Türk müziğinin en önemli icra sazlarından biri haline gelmiştir. Hatta zaman içerisinde Türk musikisinin ifade dünyasına öyle güzel uyum sağlamıştır ki artık musikimizin kendi sazlarından biri gibi kabul görmektedir. Kemanın en önemli özelliklerinden biri Türk müziğinin ince duygularını, namelerdeki zerafeti ve makamların kendine has karakterini yansıtabilme gücüdür. Yay kullanımı ve ses imkanının genişliği sayesinde hüznü, coşkuyu, zerafeti veya derin bir duyguyu dinleyiciye çok etkili bir şekilde aktarabilir. Ancak burada önemli olan sadece kemanı teknik olarak çalabilmek değil, doğru bir üslupla icra edildiğinde Türk musikisinin duygusunu ve estetik anlayışını dinleyiciye en güçlü şekilde ulaştırabilen sazlardan biridir.
0: Çok güzel ifade ettin. Bununla birlikte ben de şunu ekleyebilirim. Keman tüm müzik türleri içerisinde icra edilebilen bir saz haline geldi. Herhangi bir ayrım yapmadan Türk müziğinin tüm türlerinde icra edilebilir temel bir saz haline geldi. Senin de ifade etmiş olduğun gibi. Peki bu akademik disiplin ile meşk geleneğinin o hissiyat dünyasını kendi icranda nasıl dengeliyorsun Süleyman?
1: Ben bu iki anlayışın birbirini tamamladığına inanıyorum açıkçası. Akademik çalışma eserleri, makamları ve üslupları daha bilinçli anlamamızı sağlıyor. Diğer yandan meşk ise bu bilginin ruha ve icraya dönüşmesine vesile oluyor. Biri aklı, diğeri gönlü besliyor diyebiliriz. İyi bir icranın da bu ikisinin dengesiyle ortaya çıktığını düşünüyorum.
0: Çok güzel. Meşk hakikaten olmazsa olmaz. Hangi müzik türü olursa olsun, ister Batı müziği, ister Türk müziği, ister farklı bir müzik türü olsun, meşk her müzik türünün bence en temel unsuru. Çünkü bir usta-çırak ilişkisi, ustanın yeteneklerinden, birikiminden yararlanarak talebesine aktardığı bir eğitim-öğretim yöntemi aslında meşk. Bununla birlikte bu akademik disiplinle bir araya geldiğinde konu gerçekten tam anlamıyla bence bütünleşiyor, senin de ifade ettiğin gibi.
1: Evet hocam.
0: Çünkü meşk olmadan, hocanın, ustanın yanında oturmadan maalesef bu süreç tam anlamıyla tamamlanmış diyemem.
1: Haklısınız hocam.
0: Bir diğer önemli husus da Süleyman, klasik Türk müziğimiz senin de bildiğin üzere sabır ve derin bir adanmışlık istiyor gerçekten. Günümüzün hızı, yüzeyselliği, bu tür durumların hüküm sürdüğü bir modern çağda senin gibi genç bir şahsiyetin böylesine köklü bir estetiğe yönelmesi çok kıymetli bence. Akranlarına, genç nesillere bu zamansız namelerle bağ kurabilmeleri için nasıl bir çağrıda bulunmak istersin?
1: Genç arkadaşlarıma tavsiye

0: diye bu musiki sadece dinlemekle yetinmemeleri, anlamaya ve hissetmeye de çalışmaları olur. Çünkü Türk müziği sabırla yaklaşıldığında insana her geçen gün yeni kapılar açan çok zengin bir dünya. Geleneğin sadece geçmişte kalmış bir miras olmadığını, yaşatıldıkça geleceğe taşınan canlı bir değer olduğunu düşünüyorum. Biz gençlerin de bu mirasa sahip çıkıp yaşatmasının önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyorum.
1: Buradan şöyle bir çağrı yapalım mı? Bizi dinleyen TRTNAME dinleyicileri için. Bundan sonra programımızdan sonra böyle bir saat daha Türk müziğinin önemli eserlerini kendileri dinlemeye devam etsinler. Ne dersin?
0: Çok güzel olur hocam.
1: Sayın dinleyicilerimiz, söyleşimizin bu ufuk açıcı durağından sonra sevgili Süleyman, dinleyicilerimiz için bir eser daha icra etmeni rica ediyoruz.
0: Tabii ki
1: Hangi
0: hocam.
1: eseri icra etmek istersin?
0: Cinişen Tanrı Koru'na ait Mehtap Dayakomazlar isimli eseri icra etmek istiyorum hocam.
1: Çok kıymetli bir eser gerçekten. Saz müziğimizin yakın dönemdeki en büyük dehalarından biri, Udi ve bestekar Cinüşen Tanrı Korunun adeta suyun üzerindeki ışık oyunlarını Türk müziğinin o büyüleci nameleriyle resmettiği çok güzel bir eser var o zaman sırada. Mehtap'ta Yakamozlar.

0: TRT Name.
1: Kıymetli icran için teşekkür ediyorum Süleyman. Hem teknik zorluk hem de önemli perde baskılarının olduğu bir eseri TRT Name dinleyicileri için oldukça kıymetli bir şekilde icra etmiş oldun.
2: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Sevgili Süleyman, konuşmamızı da senin ifade etmiş olduğun gibi hem bir icracı hem de bilim bağlamında çalışmalarını sürdürüyorsun. Ortaya koymuş olduğun yüksek lisans tezinden biraz bahsetmeni rica ediyorum.
2: Tabii hocam. Öncelikle lisans ve yüksek lisans sürecimdeki büyük emekleriniz ve katkılarınız için size dinleyiciler huzurunda teşekkür etmek isterim.
1: Ben teşekkür ederim Süleyman. Çok teşekkürler.
2: Yüksek lisans çalışmamda Kemalilerin taş plaklardaki Gazel Refakat

0: altına alınan bu zengin refakat üslubunu ortaya koymayı ve gelecek kuşak icracılar için bilimsel bir kaynak oluşturmayı hedefledim.
1: Gazel çok önemli bir form. Daha önce yapılmamış bir çalışma.
0: Evet hocam.
1: Bu bağlamda oldukça kıymetli bir iş olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Evet hocam.
1: Süleyman, bugünkü programımızın temel unsuru bildiğin üzere keman. Tarihsel süreç içerisinde biz de bu program kapsamında ustaya saygı diye bir bölüm yapıyoruz. Bu bölüm kapsamında tarihsel süreç içerisinde kemani bestekarlar desem kimlerden söz edebiliriz, kimleri sayabiliriz?
0: Haydar Tatlıyay diyebiliriz hocam. Sadi Işılay, Cevdet Çağla, Reşat Aysu.
1: Tatyos.
0: Evet.
1: Haydar
0: Telhüner
1: değil mi? Bak aynı evet. Anda söylemiş olduk. Ne kadar güzel. Peki bu kemani bestekarlardan kendine daha yakın gördüğün, eserlerini icra etmekten zevk aldığın bir bestekar var mı?
0: Cevdet Çağla eserleri çok hoşuma gidiyor hocam. Aynı zamanda Reşat Aysu eserleri teknik açıdan da bizim için güzel eserlerdi.
1: Biraz daha Reşat Aysu hakkında bilgi verebilir miyiz yani eserleri? Teknik
0: genellikle
1: zorluk içerir. Değil
0: teknik
1: mi?
0: Zorluk içerir
1: eserlerinde. Bununla birlikte makam yapılarını çok güzel bir şekilde kullanır. Bizim keman icramızı da kullanabileceğimiz teknik çalışmalara olanak sağlayan eserlerinde bölümler var. Peki Reşat Aysu'nun bir eserini icra etmek istesek TRT Name dinleyicileri için hangi eseri icra etmek istersin?
0: Karciğer makamındaki saz semaisini icra edebilirim elimden geldiğince.
1: Bence de oldukça kıymetli bir eser. Stüdyomuzda zamanın ve mekanın sınırlarının kalacağı bir anı paylaşacağız ve ustanın ruhuna göndereceğimiz o muazzam yay dokunuşlarıyla ne mutlu ki bize kökleri maziye sari olan bu asil çınar Süleyman Ali Ünver gibi adanmış ve eğitimli genç yüreklerin emeğiyle her daim taze kalacak. Sevgili Süleyman Ali Ünver, bu gizemli name yolculuğunda bizlere yoldaşlık ettiğin, akademik birikimini ve ruhunun ritmini yayına yansıttığın için sana gönülden teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer, lakin kadim olanın evsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize keyifli bir yayın kuşağı dileyerek Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızla bu akşam yine gönüllerinize misafir oluyoruz. Her programımızda olduğu gibi bu akşam da geçmişten günümüze Türk musikisi bestekarlarını tanıtıp eserlerini sizlere sunarken musikimizin derin duygularını hissedeceğiz. Şimdi huzur dolu tınılar eşliğinde musikimizin köklü geçmişine doğru hep beraber yola çıkalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bu haftaki programımızda sizlere Türk musikisi terminolojisini ortaya koyan musikimizin önemli bestekarlarından biri olan Hüseyin Saadettin Arel'i tanıtacağız. En büyük müzikologlarımızdan biri olan Hüseyin Saadettin Arel, 18 Aralık 1880 tarihinde İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. İlk öğrenimini Vefa'da tamamladıktan sonra 1886 yılında ailesiyle İzmir'e gelerek burada Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimi için İstanbul'a geldi. Bir yandan medreselerde okuyarak icazet alırken diğer yandan hukuk mektebine devam ediyordu. Üstün başarıyla 4 Eylül 1906 tarihinde buradan mezun oldu ve kendisine üstün başarı madalyası verildi. Programımızda ilk olarak bestekarımızın Nihavend Peşrev'ini dinleyeceğiz.

Hüseyin Saadettin Arel musiki çalışmalarına 10 yaşında başladı. İlk olarak Udi Şekerci Cemil Bey'den ud ve nazariyat dersleri aldı. Bu ilk adımdan sonra kişisel çabasıyla musiki bilgisini derinleştirdi. Başta Türk musikisi olmak üzere bütün dünya musikileri hakkında yazılmış olan eserleri topladı. Birçok yabancı dil bilmesi sebebiyle her türlü kaynaktan nazari bilgilerini güçlendirdi. Musikimizin nazariyatından söz eden eski edvar kitaplarını okudu ve araştırdı. Nazari çalışmalarının yanı sıra ud, ney, keman, kemençe, tambur, viyola, violonsel, özellikle piyano çalmasını öğrendi. Şimdi ise bestekarımızın Aşk Efsa Peşrevi'ne kulak vereceğiz.

Büyük fedakarlıklarla kurduğu paha biçilemez arşivini Doktor Supi Ezgi'nin eserleriyle devleştiren Hüseyin Saadettin Arel ömrünü musikimize adamıştır. Yayıncılık hayatında Şehbal ve Musiki Mecmuası gibi dergileri kültür dünyamıza kazandırmış, İsmail Hami Danışment'le çıkardığı Türklük dergisindeki seri makalelerin ise daha sonra musiki tarihimizin başucu kaynaklarından biri olan Türk Musikisi Kimindir kitabına dönüştürmüştür. Arel'in ömrünü adadığı bu muazzam kütüphane ölümünden sonra Türkiyat Enstitüsü'ne hibe edilmiştir. Sırada bestekarımızın sözleri Yusuf Ziya Ortaç'a ait olan Kürdilici Asker makamında bir şarkısı var. Eseri Melihat Gülses'in sesinden dinleyeceğiz. İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi, yıldızlar gülümseyen gözleri yaz gecesi.

Arel'in engin musiki bilgisi ve genel kültürü kısa zamanda çevresinde ve İstanbul'da tanınmasına yardımcı olmuş. Özel musiki okullarından gelen teklifler sonucunda Arel 1916 yılında Darüttalimi Musiki'de ders vermeye başlamıştır. Olağanüstü bir yetki ve 5 yıllık bir anlaşma ile 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'nın başına getirilmiştir. 1948 yılında İleri Türk Musikisi Konservatuvarı'nı kurmuş ve bu okulun yayın organı olan Musiki Mecmuası'nı çıkartmaya başlamıştır. Hüseyin Saadettin Arel, Çağına Sığmayan Dehası, Türk musikisinin makam, usul ve form olanaklarını kullanması, ulusal ve evrensel musikiyi kavrayan geniş ufku ve yorulmak bilmeyen çalışma gücüyle Türk musikisinin 6. ve son dönemi olan reform dönemini başlatan bestekar olmuştur. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bestekarımızın Zilgüleli Hicaz makamındaki Bir Peri Masalı isimli saz eserini dinleyeceğiz.

Musikimizin tonal sistemiyle ilgili müzikolog Rauf Yekta Bey'in başlattığı bilimsel çalışmaları daha ileri bir düzeye götüren ve sağlam temellere oturtan da yine Arel olmuştur. Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi ve Salih Murat Uzdilek ile birlikte yürüttükleri yorucu araştırmalardan sonra musikimizin akustiğini tamamına yakın bir biçimde açıklamayı başarmıştır. Böylece 24 eşit olmayan aralığın varlığı ispatlanmış ve bu görüşün bilimsel dayanakları belirlenmiştir. Verimli bir bestekar olan Arel, bir ömür boyu Batı ve Türk musikisi dalında 2000 kadar eser ortaya koymuştur. Bunların yanı sıra Türk musikisi nazariyatı, armoni, kontrpuan, füg, prozodi, Türk musikisi ileri solfej ders notları, eski musiki tarihi, Türk musikisi kimindir, Kantemiroğlu'nun Edvar'ının yayını ve çeşitli makaleleri musiki mirasımızın en değerli hazineleri arasında yer almıştır. Bestekarımızın Batı müziği tarihi notları ise basılmamıştır. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın sözleri Ziya Paşa'ya ait olan Ferahnüme Ağır Semaisi ile devam ediyor. Eseri Tülin Yakar Çelik'ten dinleyeceğiz. Renci hatır vermesin feryadu efkanlar sana, Gülizarım sen hemen sağ ol feda canlar sana.

Harel, adliye nezaretinde çalıştığı yıllarda eski sadrazamlardan ve adliye nazırı Abdurrahman Nurettin Paşa'nın kızı Pakize Hanım'la evlenmiş, bu evlilikten tek çocuğu olan kızı Naciye doğmuştur. Son zamanlarına kadar avukatlık mesleğini bırakmayan Harel, İstanbul'da 6 Mayıs 1955 tarihinde Bomonti'deki evinde hayatını kaybetmiştir. 8 Mayıs 1955 günü kalabalık bir toplulukla Şişli Camii'nde kılınan namazdan sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilmiştir. Bu akşamki programımızı bestekarımızın Düğün Evinde isimli Hüseyin Oyun Havası ile sonlandırıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle mutlu olun, sağlıkla kalın.

Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var. Sözlerinde dem çeken bülbüllerin ahengi var. Emin Ongan'ın Hicaz makamındaki bu eserini Bekir Ünlü Ateğ'in yorumundan dinledik. Programımızın ilk şarkısıydı. Eserin başındaki Hicaz kanun taksimini Ahmet Meter'in mızrabından, parmaklarından dinledik efendim. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece programımızda Hicaz ve Kürdili Hicazkar makamında eserler sunacağız size. İkinci Hicaz şarkı Şevki Bey'in bir bestesi Gülgün Derçin'den dinliyoruz. Ülfet etsem yar ile ayarene, yansam ateşler içinde dildarene, ben helak olsam mürüvvetkarene, ülfet ister gönlüm ama çare ne?

Sıradaki Hicaz şarkımız güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait bir eser. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu kez. Ben ağlarım, eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş.

Güftesini Fitnat Sağlık'ın yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Serap Kuzey'den dinleyeceğiz şimdi. Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan. Hep bu'yi vefa koklar iken buselerinden, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan.

Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait İcaz şarkıyı da Kemal Caner'den dinleyelim şimdi. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime. Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime.

Sıradaki Hicaz şarkımız Saadet'in Kaynağan bir bestesi. Yüksel Bozbay'ın yorumundan dinliyoruz. Bana yardan vazgeç derler. Ben geçerim, gönül geçmez. Üftadesi çoktur derler. Ben geçerim, gönül geçmez.

Kemençeci Vasilaki'nin Küllidici Asker Peşrevi'nin bir bölümünün ardından bu makamda dinleyeceğimiz ilk şarkı Sarı Onik Ağa'nın bir bestesi olacak. Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Bu gönül ne gülde ne gülşendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir. Kimseye ne bende ne efkendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir.

Radife Erten'i Yorgo Bacanos'un Külli Hicazkar şarkısında dinliyoruz şimdi de. Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin, şen gönlümü bir kül gibi yaktın, heder ettin.

Kaptanzade Ali Rıza Bey'in külli Hicazkar bestesi var sırada. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Bir gül ki henüz gonca gibi raiha verdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Karacaoğlan'ın dizelerine Muhlis Sebahattin Ezgi'nin külli Hicazkar bestesi var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Ey benim bahtiyarim, gönlümün tahtı yarim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim, kalbinde aşk izi var, seni kim yaktı yarim.

Sıradaki Kürdili Hicazkâr şarkımız Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait. Vedat Gürsel'den dinliyoruz. Düşer mi şanına ey Şeyh-i Huban, bırakmak aşıkı böyle perişan? Esirger mi efendi kuldan ihsan? Buyur, kendi kulundur emri ferman.

Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirine Laftacı Hristo'nun Külliyeci Asker şarkısı var sırada. Behiye Aksoy'dan dinliyoruz. Gidelim göksuya, bir alemi ağabeyleyelim. Ol kadehkar güzeli, yar olarak peyleyelim. Bize bu talihimiz olmadı yar, neyleyelim? Ol kadehkar güzeli, yar olarak peyleyelim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Rahmi Bey'in Külli-Hicazkâr Asker şarkısı. Muazzez Abacı'nın sesiyle, yorumuyla veda ediyoruz bu gecelik. Sana ey canımın canı efendim, kırıldım, küstüm, incindim, gücendim. Benim Nevres Nihali serbülendim. Kırıldım, küstüm, incindim, gücendim. Hoşça kalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Bir saat boyunca sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel eserleri kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte icra edeceğiz. Bugün sizler için Hicaz ve Nihavend makamında eserler derledik. İcralarımıza da çok güzel bir Hicaz Sümayun Peşrevi ile başladık. Neyzen Veli Dede'nin bir peşreviydi bu. Ardından yine Hicaz Yürük Semai, Nideyim Sahnı Çemen Seyrini, Cananım Yok. Hacı Sadullah Ağa'nın yine harika bir eserini seslendirdik bu peşrevin ardından ve böylelikle sizlere merhaba demiş olduk. Evet, dediğimiz gibi Hicaz eserlerimizle ve Nihavend makamında eserlerimizle yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Sizleri de radyolarınızın başında en güzel yere bekliyoruz efendim. Umarım bizlere eşlik edersiniz. Mesajlarınızla da yine Facebook adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, öncelikle bu program için tabii ki her zaman olduğu gibi teşekkür etmemiz gereken, emeği geçen çok değerli isimler var. Bunların başında yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve saz arkadaşlarımız kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi bugün sazlarıyla birlikte bizlere eşlik eden değerli saz üstadlarımız. Evet efendim, yine Hicaz bir eserle devam ediyoruz. Zeki Müren'i analım istedim bu şarkıyla birlikte. Aldattın beni seviyorum diye diyeceğiz.

TRT Name'den hepinize merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. Akustik Name programında ben Ayşe Eren Yusuf yeniden sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi bugün de yaklaşık bir

Evet, Zeki Müren'in en güzel, en sevdiğimiz eserlerinden biriydi. Kendisini de bir kez daha dualarla anmış olalım efendim. Şimdi yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıyı da çok sevdiğinizi düşünüyorum. Yine radyolarınızın başında bizlere eşlik edebilirsiniz. Yusuf Nalkes'in bir eseri bu. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz, o ağacın altını şimdi anıyor musun o güzel günler için? Bilmem, yanıyor musun?

Evet efendim, Yusuf Nalkese'nin bu hepimizin çok sevdiği ve bildiği şarkısının ardından yine çok sevdiğimiz bir eserle devam ediyoruz. Bugün siz bizlere eşlik edin diye hepinizin eşlik edebileceği eserleri seçmeye çalıştık efendim. O yüzden yine anons edeceğim şarkıyı hep birlikte seslendirebiliriz. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek.

Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek dedik. Kimine göre yalan, kimine göre doğru. O da bir muamma. Böyle devam edecek herhalde. Saadettin Öktenay çok güzel bir eser bırakmış bizlere. Evet, şimdi yine benim çok sevdiğim bir eserle devam edeceğiz. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir eseri. Bütün efelere gelsin efendim. Benim oğlum da başta olmak üzere. Eğilmez başın gibi gökler bulutta efem. Dağlar yoldaşın gibi sana ne mutlu efem.

Evet, bu şarkının sonrasında efendim biraz etkilendim ben de. Oğlumun adı Efe olduğu için herhalde bu şarkıyı söylemek bana ayrı bir his, ayrı bir gurur veriyor. Evet, Ege yöresine armağan etmiş olalım. Yine Saadettin Öktanay'ın bir eseriyle devam edeceğiz programımıza. Bu arada akustik name programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren pazar günü de saat 18'de TRT Name'de tekrar dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım efendim. Bu arada Facebook sayfasından bize duygu ve düşüncelerinizi de iletebilirsiniz. Evet, ben Ayşe Eren Yusuf, yine güzel bir Hicaz şarkıyla devam ediyoruz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti. Mevsim geçti, ay geçti.

Evet efendim, şimdi biraz ritmimizi artıralım artık diyoruz. Saadettin Kaynağ'ın bir eseriyle Hicaz makamının son eseri. Evet, muhabbet bağına girdim bu gece, açılmış gülleri derdim bu gece, vuslatın çağına erdim bu gece. Muhabbet doyulmaz bir pınarmış.

Nerede? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saz arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Böyle şarkılar, eserler bizlere de bir başka enerji veriyor. İcra ederken de eminim sizlere de bizim enerjimiz ulaşıyordur. Evet, programımızı devam ettiriyoruz. Bu arada ben programın yarısı ancak geçmiştir diye düşünüyordum ama gerçekten az bir süremiz kalmış hiç farkında olmadan. Aslında sizin için birçok nihavent eser hazırlamıştım ama zannediyorum hepsine fırsat kalmayacak. Artık onu da diğer programlarımızda canlı canlı söyleriz. Sizlerin istekleri olursa onları da iletirseniz onları da repertuarımıza almaya çalışırız. Evet, nihavent güzel bir eserle başlıyoruz. Lemi Atlı'nın çok güzel bir eseridir. Nedir a sevdiğim söyle bu halin, niçin böyle sarardı gül cemalin?

Evet, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha saz arkadaşlarımıza. Aydın Varol efendim çok güzel bir taksim yaptı bize enstrümanıyla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel bir keman taksimiydi Aydın Varol abimize. Evet, şimdi nihavend bir eser dedik. Neveser Kökteş. Neveser Kökteş eseri olmazsa repertuarımız yarım kalmış gibi bir şey oluyor. Hem şarkılarını söylemekten çok keyif alıyoruz, hem de gerçekten bizlere çok güzel eserler emanet etmiş. Her daim bu eserleri canlı tutmak bizim de görevimiz zaten. Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye. Neden bağlandı gönül vefasız sevgiliye? Kalbimdeki aşkını hayalimle süsledim. İnan bana güzelim, seni candan özledim.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, akustik name programımıza devam ediyoruz. Çok kıymetli saz arkadaşlarımızla birlikte ben Ayşe Eren Yusuf. Yine belirli aralıklarla biliyorsunuz akustik namede sizlerle buluşuyoruz. Bugün de Nihavend ve Hicaz eserlerle karşınızdaydık. Bir Nihavend makamında eserimiz daha var sırada. Buna da eşlik edeceğinizi tahmin ediyorum ve çok sevdiğinizi düşünüyorum. Alaaddin Şensoy'un Biliyorsun Bir Zamanlar Seni Ne Çok

Bir güzel eseri daha geride bıraktık sevgili TRT Name dinleyenleri ve böylelikle aslında programımızın da sonuna geldik. Dediğim gibi gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar geçti yayınımız, yine sizlerle birlikte olmanın keyfiyle bugünkü programımızı da sonlandırıyoruz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Öncelikle programımıza eşlik ettiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Efendim, her program olduğu gibi yine yayında ve yapımda emeği geçen çok değerli arkadaşlarımız var. Bir kez daha onlara huzurunuzu da teşekkür etmek istiyoruz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Ton Meister'imiz sevgili arkadaşımız, dostumuz Birsel Acar. Ve sazlarda, kemanda Aydın Varol abimiz. Kanunda İsmail Karaşin. Ud'da Hakan Aydınlık. Klarnette Tanju Erol. Piyanoda Orhan Ayaz. Bas gitarda Cenk'er Sarp. Ve ritim sazda sevgili kardeşimiz Muhammed İzgi. Hepsine yine kucak dolusu sevgiler gönderelim. Burada sizin de görmediğiniz bir atmosferde, stüdyoda gerçekten birlikte çok keyifli eserleri icra ediyoruz. İşimizi çok keyifli yapıyoruz. Böyle de bir işimiz olduğu için ayrıca çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz efendim. Böyle her devre bir sonrakine bildiklerini aktararak nesiller boyu inşallah bizden sonra da bu güzel kültür devam eder diyelim. Bu programımızın yayınını tekrar söylemiş olalım. Bu gece 12'de ya da pazar günü saat 18.05'te TRT Name frekansından tekrar dinleyebilirsiniz. Evet, tekrar hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle buradan Hasan Esen'e de sevgilerle diyelim. Çünkü onun çok güzel bir tangosuyla veda ediyoruz sizlere. Nihavend Fantazi. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, sen güller goncası dalda dilruba.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bugün şarkılarla yine iç dünyamıza harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Şarkılarla coşacağız, eğleneceğiz, mutlu olacağız ya da hüzünleneceğiz efendim. Ve yepyeni bir günü yine en özel eserlerle birlikte karşılayacağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlere eşlik edeceğiz. Bugün yayınımıza Hüzzam makamında eserlerle başlıyoruz. Mehmet Düzar'dan dinleyeceğimiz Hüzzam Keman Taksimi'nin hemen ardından Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Şerif İçli'nin güftesi Selim Aru'ya ait şarkısını seslendirecek. Dinleyeceğimiz eser Muazzez Abacı'nın 1986 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alıyor. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu, söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle. Avare gezen gönlüme sevmek bu mu, söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Sahnelerde, programlarda sesini duymayı özlediğimiz bir sanatçı Ayşegül Durukan bizlerle birlikteydi. Ayşegül Hanım'ın 1989 yılında yayınlanan Bir Garip Aşığım adlı Ben albümünden albüme adını veren şarkıyı dinledik. Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Alaaddin Şensoy'a ait Hüzzam eseriydi bu dinlediğimiz eser. Efendim, şimdi zaman tünelinde Mustafa Sağyaşar bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1980 yılında yayınlanan Zeytin Gözüm isimli uzun çalarının ardından bu çalışma aynı şekilde 1986 yılında bir albüm olarak yayınlanıyor. İşte bu albümde yer alan bir şarkıya kulak veriyoruz şimdi. Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait Hüzzam şarkısı. Yine yakmış yar mektubun ucunu.

Zekai Tuncay'ı dinledik. Sanatçının 1983 yılında yayınlanan Bahar Çiçek Çiçek albümünden bir Ali Şen Ozan şarkısı bizlerleydi. Bu sevilen Hüzzam Eser'in güftesi ise Mehmet Erbulan imzalıydı. Efendim şimdi 2004 yılına uzanalım ve Yusuf Nalkesen Şarkıları adlı albümde Çiğdem Gürdan'ın seslendirdiği çok sevilen bir esere kulak verelim. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın.

Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısında kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı'yı dinledik. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Yine kalbe dokunan iki Hüzzam şarkı dinleyeceğiz. Gönül Akkor'un ilk olarak 1969 yılında plak olarak yayınlanan, ardından 2004 yılında ise yeniden düzenlenerek dinleyenlerin beğenisine sunulan Ne Yaptım albümünden bir Avni Anıl şarkısı var sırada. Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. İçimde bin türlü keder, senden gelir sana gider. Alnıma yazılan kader, senden gelir sana gider.

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam Eser'de Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Evet, geçmiş zaman olur ki programı şimdi Kürdili Cazkar ve Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edecek kıymetli TRT Name dostlarımız. Bir Selahattin Pınar klasiği dinleyeceğiz. Biliyorsunuz şarkılar duygu dünyamızın yansıması. Bazen bir sözcükte kendimizi buluyoruz. Bazen bir nakarat bizleri alıp başka diyarlara sürüklüyor. Kimi zaman kendimizi sorguluyoruz, kimi zaman yaşamı sorguluyoruz. İşte şimdi bizi yine alıp başka diyarlara götürecek bir şarkı var sırada. Kürdeli Cazkar makamındaki bu eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü. Medyaşen Sancakoğlu bizlerle.

Bugün repertuarımızda bolca Yusuf Nalkesen şarkılarına yer verdik. İşte o şarkılardan birini dinledik. Melahat Gülses bizlerle birlikteydi. Efendim şimdi ise yayınımıza bir Metin Everest şarkısıyla devam edeceğiz. Güftesi Sadık Atay'a ait Kürdeli Cazkar makamındaki şarkıyı Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş icrasıyla dinleyeceğiz. Gözlerime bakıp sevgiyle bir an, her şeyi anlatan sen değil miydin? Göğsüme yaslayıp güzel başını, sessizce ağlayan sen değil miydin?

sanatçı Faruk Tınaz'ı ağırlayacağız. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir eser sunacağız. Ve bu şarkı sözleri Rüştü Şardağ tarafından kaleme alınan bir Avni Anıl eseri. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Yaşamın çilesi yanmak mı şküle, ömürler geçiyor ağlıya güle. Yusuf Nalkese'nin Hicaz eserini Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinledik. Efendim bu anlamlı şarkıdan sonra şimdi 1993 yılına uzanalım ve Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıbağır albümünde seslendirdiği Ünsal Silleli'ye ait Hicaz makamında bir şarkıya kulak verelim. Sevilen eserin güftesi ise Mehmet Erbulan imzalı. Gözlerime bakma hiç, kendini göremezsin. Mühürledim kalbimi, sen artık giremezsin.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek? Hüsnü Hüsnü'nün güftesi Sadık Atay'a ait Hicaz şarkısında Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. Bu güzel şarkıyla ritmimiz daha da arttı efendim. Şimdi de yine unutulmaz bir eser var sırada. Zeki Müren'den Emel Sayın'a, şarkının sahibi olan Zeki Aytunca'dan Muazzez Abacı'ya, birçok değerli sanatçının icrasıyla dinledik bu şarkıyı. Ve Hicaz makamındaki eserin güftesinde aynı zamanda Seyhan Girgener'in de katkısı var. Şimdi ise bu sevilen eseri Nalan Altınör seslendirecek bizler için. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Sevilen şarkılardan oluşan harika bir Hicaz potpourri'yi dinledik. Ayşe Taş bizlerle birlikteydi. Efendim günün enerjisine de yakışan şarkıları dinlemiş olduk böylece. Şimdi ise 1996 yılına uzanacağız ve Zeki Müren'in Suat Sayın'la yapmış olduğu işbirliğinden bir albümden, Dünden Bugüne albümünden sevilen bir şarkıya kulak vereceğiz. Güfte Salih Korkmaz imzalı. Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla. Beni hasretle kucakla, başka bir şey istemem.

Fuck, fuck.

şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

0: başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem.
1: TRT Name.

Güftesi Erkan Yurdaer'e ait Muayyer Kürdi makamında bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Sonbahar rüzgarları ve sanatçı bu özel şarkısıyla yaz ortasında adeta sonbahar rüzgarları estirdik kalbimizde. Evet efendim, birlikteliğimize Kürdi makamında şarkılarla devam ediyoruz. Muazzez Abacı'nın 1995 yılında yayınlanan Tutkunum albümünde seslendirdiği beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait şarkıyı dinliyoruz. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Çok kıymetli sanatçımız Nazan Sıvacı, Sabri Berk'in Güftesi Süleyman Vardar'a ait şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Dinlerken hatırlar yaşarsın beni, dilerim bu şarkı ağlatır seni diye seslendi bizlere. Efendim her şarkıda tabii ki kendimizden bir parça buluyoruz, yaşamımızdan parçalar buluyoruz. Bazen şahit olduğumuz yaşamlardan da kareler görüyoruz. Hayat bütünüyle zaten böyle değil mi? Ama umut ederiz sizler bu güzel şarkıları dinlerken hep gülen yüzünüzü hatırlarsınız geçmişi ve umut ediyoruz sizlere hüznü değil de mutluluğu anımsatır şarkılar. Hüzün de güzeldir arada, onu da yaşamak güzeldir ama mutluluk ağır bassın diyelim ve yine çok güzel bir şarkıya kulak verelim. Programımızın son bölümünde Necip Gürses'in Güftesi Nuriye Eracar'a ait şarkısı bizlerle kıymetli hocam Çiğdem Yarkın seslendirecek. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem.

Saadettin Öktenay'ın güftesi Sevim Yüce Alp imzalı Kürdi şarkısını Medarşen Sancakoğlu ve Ertan Ersoylu beraberce seslendirdiler. Efendim, programımızın sonlarına yaklaşırken biliyorsunuz sizler için her programda minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de yine bir paylaşım yapmak istedik. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de hocası olan ünlü mutasavvıf Şemsi Tebrizi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istedik. Şu hayatta tek başına inzivada kalarak, sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Evet, bu sözler Şemsi Tebrizi'ye aitti. Biliyoruz yalnızlık Allah'a mahsustur, insan ise sosyal bir varlıktır. Elbette zaman zaman kendiyle baş başa kalıp yaşamı ve kendine dair farkındalıkları da hissetmelidir insan. Ancak gerçek yaşam dinamiklerini herhalde hayatı beraberce paylaştığımız tüm insanlarla temas halinde çözümleyebiliriz, öyle değil mi? O yüzden içimizdeki yalnızlığın tadını dışarıdaki kalabalıklarla anlamlandırmaya çalışalım. Yaşamın güzelliklerine sımsıkı sarılalım ve yaşadığımız her anı mutlulukla, sevgiyle dolduralım. Evet, bu güzel temennilerle yayınımızın sonuna geldik TRTNAME dostlarımız. Bugün de Kürdeli Cazkar'dan Hüzzam'a, Hicaz'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Bazen hüzünlendik, bazen geleceğe dair hayaller kurduk, bazen heyecanlandık ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri İsmet Nedim'in sevilen şarkısında Muazzez Ersoy ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.